geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

anne, ben bu yola adanmışım. Kurbanlık koçlar gibi allayıp pulla beni. Ya da damat olacakmışım gibi kendi elinle giydirip sevgiliye yolla beni. Alkanlara bulandığımda ödülün alnımdan öpmek olsun. Sana da bu yakışırdı oğlum de, helal olsun sana sütüm, helal olsun de. Bugün zalimlerin Müslümanlara yaptığını görüyorsun. Gördükçe yüreğime kan iniyor anne. Sararıp soluyor benzim, içim içimi yiyor, biliyor musun? Biliyorum, nazla, sözle büyüttün beni. Kolay kolay yetiştirdiğin güle kıyamazsın. Ama güller sevgiliye dermek için ekilir. O zaman beni kendi elinle der anne, kendi elinle.

daha gençsin. Erken deme bana. Aşığım anne aşık. Ölüme sevdalıyım peşinen. Sen kara sevda nedir bilir misin? Benimki ondan da beter. Ne aşıklar, ne aşklar gördüm. Mecnun, Kerem, bunlar ne ki? Ben bu yola yüreğimi koydum, canımı koydum, kanımı koydum, gözyaşımı koydum, gençliğimi koydum anne.

Anne, haydi kalk. Yüreğinle yıka beni. Kucağına al, kokunla süsle beni. Ellerime çiçek vermeyi de unutma ha. Bir öpücük kondur da yanaklarıma. Sevgiliye yolla beni anne. Sevgiliye yolla.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaad ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير

وهل يعني

That's cool.

بغير حساب وإن واذكر

إن

رب السماوات والأرض وما

说你。

shit

فمن

وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو

تقشعر منه جلود

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın burada, güneşin hep uykulara doğduğunu.

0: Bilirim, bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Onları yazacaksın değil mi kalem tutunca?
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu
1: Vuslat FM.

sensizliği acı veriyor baba. Boşluğum dolmuyor, sensiz hiç olmuyor baba. Can baba, kurban baba, hasretim sana inan baba.

karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde. Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Hiç meylim yok dünyaya, daldım ben bir hülyaya. Tarifsiz bir sevdayla senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Yorgunum bitmez ahım, arşa çıkar feryadım. Derdime tek ilacım, senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr

Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin af ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır. Ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş, sana dönmek istiyorum. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş, senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan. Ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım. Sana sığınanları koru. Ey nurların nuru. Ey sırları bilen. Ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

de ben Rabbim, bir de ben sana hakkıyla kul olmak isterdim. Sevdiğini sevmek, sevdiğine sevilmek isterdim. Biliyorum, hak etmediğimi biliyorum. Ama ben Rabbim, ama ben seni çok seviyorum. Derdimi seviyorum, veren sensin. Derdimin dermanı olan sensin. Bana

de ben Rabbim, bir de ben senin Habibim dediğin Ahmet'i, sevdiğim dediğin Mahmud'u, ağzından çıkan vahidir, onun sözü benim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.

kalbime binlerce defa saplansın. Çığlıklarım yükselip arş-ı alaya ulaşsın. Zalimlerin kılıcı al kanımla boyansın. Ey şehadet gel artık. Ey şehadet gel artık. Dünya zalim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0 537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
8: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Şu an Mustafa FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Salmut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Salmut, bir sağcı tekstil markasıdır. Salmut sunar.
1: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan işgal rejimi ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişiyi katletti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Nisan ayının ateşkesten sonra en kanlı dönem olduğu vurgulandı. Gazze'de işgal rejimi saldırılarında Mart'ta 79, Nisan'da 117 kişinin katledildiği, Mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin katledildiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan işgalcilerin sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu. Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Beyanun sahafiyyun.
1: Hamas siyasi büro üyesi Usame Hamdan, Gazze şeridinde devam eden savaş, ateşkes süreci ve Filistin iç uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamdan, Siyonist rejimin savaş boyunca çok sayıda siyasi ve askeri lideri hedef almasına rağmen, Hamas'ın teşkilati yapısını ve direniş kapasitesini koruduğunu belirterek, hareketin geçmişte de benzer suikastlar ve baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Şehit liderlerin direniş saflarında görevlerinin başında hedef alınmasının bir zayıflık göstergesi değil, mücadelenin içinde yer aldıklarının kanıtı olduğunu söyleyen Hamdan, Hamas'ın tarihi boyunca kayıplarını telafi etmeyi başardığını kaydetti. Hamdan, ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerinde ise dikkat çekici mesajlar verdi. Siyonist rejimin ateşkesi ilan edildiği günden bu yana defalarca ihlal ettiğini, yüzlerce Filistinlinin şehit olduğunu ve Gazze'deki saldırıların farklı yöntemlerle sürdüğünü belirten Hamdan, buna rağmen Hamas'ın anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Hamas yetkilisi, hareketin ateşkese bağlılığının zayıflık veya seçeneklerinin tükendiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, bunun Gazze halkını koruma ve uluslararası toplum önünde anlaşmayı bozan tarafın kim olduğunu ortaya koyma amacı taşıdığını söyledi. Hamdan,

Cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateşe açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçileri ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken 30 yaşındaki mücahit Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.

Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişininse yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir araca hedef aldı. Saldırıda 2 Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken, Kefir Sir'in bombalanması sonucu ise 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3.412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.

İran-İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca, düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını, ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz

Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde, İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.

0: این که مقامات آمریکایی اصرار دارن وانمود بکنن که
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor. Yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti. Tahran, Lübnan'a yönelik genişleyen saldırılar nedeniyle ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj trafiğini durdurdu. Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermeden müzakere olmayacak. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansı, müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. Buna göre işgal rejiminin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağı vurgulandı. Netanyahu ise yaptığı son açıklamada işgal ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti. Netanyahu'nun bu adımı işgal ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi'ni işgal etmesinin ardından gelmişti.

BBS, İran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin misilleme amacıyla Orta Doğu'da 8 ülkedeki hedeflere düzenlediği saldırılarda verdiği hasarı incelemek için uydu görüntülerini inceledi. Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve işgal rejiminin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis İran'ın misillemelerinde hasar gördü. ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasarsa milyarlarca dolar kayba neden oldu. Görüntüler misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Julius J. Hurst, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, İran'a karşı başlatılan savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na TCK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi. Hazırlanan teklifle toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçların önüne geçilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi hedefleniyor. Teklifle alkol ve uyuşturucu madde etkisinde işlenen suçların ağırlaştırılması talep edildi. Yeni düzenlemeye göre belirtilen suçların iradi olarak alınan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde ya da bunların temini amacıyla işlenmesi halinde verilecek cezalar ağırlaştırılacak. Bu durumlarda verilecek ceza, müebbet hapis cezası ise bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Diğer hallerde ise verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme kapsamında söz konusu maddelerin etkisi altında işlendiğinde cezası artırılacak suçlarsa şu şekilde sıralandı. Hayata karşı suçlar, işkence ve eziyet, koruma, gözetim ve yardım yükümlülüğünden kaynaklanan suçlarla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kasten ve taksirle yaralama, tehdit, şantaj ve cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme, fuhuş, kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.

Avrupa ülkelerinin kapılarını birer birer kapattığı, adı cinsel saldırı, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalarla anılan ABD'li rapçi Kanye West, İstanbul'da sahne aldı. 118 bin kişinin izlediği konserden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde edilirken, gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'deki toplumsal ve kültürel erozyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın birçok ülkesinde hakkında ciddi hukuki davalar bulunan, skandalları nedeniyle konserleri iptal edilen Kanye West, elini kolunu sallayarak geldiği İstanbul'da adeta bir kahraman gibi karşılandı. Kanye West, yalnızca müzikal kimliğiyle değil, küresel çapta cinsel saldırı, ahlaksızlık, fuhuş şebekeleriyle ilişki ve insan kaçakçılığı gibi yüz kızartıcı iddialarla gündemden düşmeyen bir figür. Batı dünyası bu ağır suçlamalar karşısında şarkıcıya ambargo uygulayıp sahnelerini kapatırken, İstanbul'un böylesi bir isme ev sahipliği yapması ve milyonlarca dolar kazandırması tepkileri de beraberinde getirdi. Kamuoyunda yükselen eleştiriler, bu tür kitlesel kabullerin toplum genelindeki normalleşme ve meşrulaştırma eşiklerini doğrudan etkilediği yönünde birleşiyor. Özellikle insanlığa katkı sunacak faydalı üretimlerin hedeflediği kitlesel ilgiyi bulamadığı bir sosyoekonomik düzende, küresel çapta ağır suçlamalarla anılan isimlerin bu denli yüksek bir rağbet görmesi, toplumsal önceliklerin ve değer yargılarının sorgulanmasına yol açıyor.

aracılığınca yürütülen soruşturmada aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.

Milyonlarca kişinin memleket ve tatil beldelerine seyahat ettiği 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı yollardaki denetim ve kaza raporlarını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden geniş kapsamlı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram boyunca İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 334.017 personelin huzur ve güvenliği sağlamak adına 24 saat esasına göre mesai yaptığını belirtti. Ancak tüm denetimlere, radar uygulamalarına ve uyarılara rağmen bayram sevincine yine gölge düştü. Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Geçmiş yıllara oranla can kayıplarında büyük düşüş, İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, denetimlerin artırılması ve sürücü bilincinin yükselmesiyle birlikte ölüm oranlarında ciddi bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatili verileriyle kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında bir düşüş kaydedildi. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ekonomi Ocak'la Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüdü. Bilgi ve iletişim faaliyetleri en yüksek büyüme oranına ulaşırken, sanayi sektörü %0,8 küçüldü. Ekonomik faaliyet kolları incelendiğinde yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme oranı %9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7 büyüdü. Finans ve sigorta faaliyetlerinde %3,5, inşaat sektöründe %3,2 ve gayrimenkul faaliyetlerinde %3 artış kaydedildi. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,8 arttı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Üretim yöntemiyle hesaplanan verilere göre Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde gayri safi yurt içi hasılanın dolar cinsinden değeri 389 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti. Harcama yöntemiyle hesaplanan verilere göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 arttı. Merkez Bankası, finansal sistemin röntgenini çeken Finansal İstikrar Raporu çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer alan hane halkı finansal göstergeleri, alım gücü zayıflayan ve nakit sıkışıklığı yaşayan geniş kitlelerin borçlanma eğilimini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Verilere göre 2026 yılının ilk çeyreği Ocak'la Mart itibarıyla hane halkının toplam finansal borcu geçen yılın aynı dönemine göre %50,3 artış kaydederek 6 trilyon 636 milyar liraya ulaştı. Bu hızlı tırmanış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranını da %9,2'den %10,1'e taşıdı. Vatandaşın günlük tüketim harcamalarında adeta bir can simidi olarak kullandığı bireysel kredi kartları, toplam borç stoğu içindeki en ağırlıklı kalem olmayı sürdürüyor. Kredi kartı borçları yıllık bazda %53,6 oranında artarak 3 trilyon 177 milyar liraya yükseldi. Bu kalemin milli geliri oranı ise %4,3'ten %4,8'e çıktı. Kart borçlarının alt kırılımları incelendiğinde nakit akışındaki sıkışıklığın portresi daha net çiziliyor.
Taksitli kart borçları alışveriş tavanlarındaki sınırlamalara rağmen yıllık %69 artışla 1 trilyon 188 milyar liraya ulaştı. Taksitsiz kart borçları, gıda, akaryakıt gibi temel harcamaların finansmanını yansıtan tek çekim borçlarsa %45,7 artarak 1 trilyon 989 milyar lira seviyesine dayandı. Bankaların tahsil edemediği ve batık kredi olarak nitelendirdiği takibe düşmüş alacakları devralan varlık yönetim şirketlerine olan hane halkı borçlarında da kayda değer bir artış gözlendi. Vatandaşın yasal takip aşamasındaki bu şirketlere olan toplam borcu yıllık bazda %67,7 artış göstererek 132 milyar liraya çıktı.

Yükseköğretim kurumlarının küresel akademik rekabet gücünü, eğitim kalitesini ve araştırma performansını ölçen en prestijli endekslerden biri kabul edilen Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi 2026 raporunu kamuoyuna duyurdu. Toplam 95 ülkeden 21.291 üniversitenin objektif kriterler ışığında masaya yatırıldığı dev araştırmada dünyanın en seçkin 2000 akademisi listelendi. Rapor, Türkiye üniversitelerinin küresel ligdeki konumuna dair güncel veriler sunarken, ulusal bazda rekabetin yönünü de belirledi. Açıklanan 2026 endeksine göre, Türkiye'den ilk 2000 içerisine girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumu sayısı 47 olarak kayıtlara geçti. Küresel ligde 666. basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul ve Ankara üniversiteleri takip etti. Dünya genelinde ilk 1000 barajını aşarak küresel elitler arasında yer alan üniversitelerinin sıralaması şöyle şekillendi. Dünya sıralamasında Türkiye üniversiteleri, Hacettepe Üniversitesi 666. sırada, İstanbul Üniversitesi 707. sırada, Ankara Üniversitesi 733. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 736. sırada, Boğaziçi Üniversitesi 785. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 813. sırada, Marmara Üniversitesi 939. sırada, Koç Üniversitesi 989. sırada. İlk 1000'in ardından gelen listede ise Ege 1052, Çukurova 1106, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1127, Bilkent 1140, Sabancı 1700, Özyeğin 1773 ve Gebze Teknik Üniversitesi 1992. sıradan listeye adını yazdırdı. Dünya genelindeki ilk 10 sıralaması incelendiğinde A, B, D ve İngiltere merkezli köklü eğitim kurumlarının küresel hegemonyasını koruduğu görüldü. Tüm kriterlerden 100 tam puan almayı başaran Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi unvanını bu yılda kimseye kaptırmadı.

0: Balıkesir'de eski Kepsut yolu üzerinde otomobil ile Köseler Mahallesi minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman Gölbaşı Karayolu, Börgenek Köyü rampasında Emrah Can Karadana idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet tatlalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, ölüm virajında sürekli kazaların yaşanmasına tepki göstererek yetkililere çağrı yaptı.
1: Yeter, yeter, yeter ya. Bu artık Börgenek'te her gün kaza. Artık bizim çoluk çocuğumuz yatamıyor. Bunun Karayollar Bölge Müdürü'ne söyledim, milletvekillerimize söyledim, Sayın Valimize söyledim. Bu yolun burada acilen kaldırılması lazım. Gerçekten bıktık, yeter diyoruz ya, yeter.
0: Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç, ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde 5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanın görüntüsü vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Mahalle sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte son günlerde bölgede daha fazla yılan görüldüğünü ifade etti. Özellikle kırsal alanlar ve bahçelerde dikkatli olunması gerektiğini belirten vatandaşlar, çocukların yılanların görüldüğü bölgelere yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bu görüntülerde Aydın'ın Köşk ilçesinden. Güzelköy mahallesinde aracıyla bahçesine giden Sadullah Tabaş, çalıların arasında yılanları görünce telefonuna sarıldı. Tabaş, yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Halk arasında Osmanlı engereği de denilen şeritli engerek yılanları bir süre sonra otların arasında gözlerden kaybolurken Tabaş'ın yılanlarla sohbeti dikkat çekti.
2: Bunlara bak ya.

Bu hafta Türkiye'de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe günü de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Başkentte önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın salı günü 30, İzmir'de ise 32 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Batı Şeria'da Siyonist işgal yeni bir genişleme dalgasıyla yeniden gündemde. Filistinli yetkililer Siyonist işgal rejimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin 3 Haziran'da toplanarak 2721 yeni yerleşim biriminin inşasını içeren kapsamlı bir paketi görüşeceğini açıkladı. Söz konusu plan kapsamında en büyük genişlemenin Beytüllahim yakınındaki Givatot bölgesinde 1006 konutla yapılması öngörülüyor. Nablus'un güneyindeki Harbraha'da 922, Cenin batısındaki Mevodotan'da 455 ve El Halil yakınlarındaki Kiryat Arba'da 234 yeni işgal birimi planlanıyor. Filistinli kurumlar bu adımın yalnızca yeni yapılaşma anlamına gelmediğini, aynı zamanda işgal yerleşimlerinin hukuki ve idari olarak kalıcı hale getirilmesini hedeflediğini vurguluyor. Açıklamalarda bu işgal genişlemesinin Filistin topraklarının parçalanmasını derinleştireceği ve sahada yeni fiili durumlar oluşturacağı ifade ediliyor.

Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneitra'nın güney kırsalında devriye gezen iki işgal askeri aracı, Saida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağriya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Baas rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Baas rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen küresel direniş filosunda yer alan bazı Avustralyalı aktivistler, Siyonist işgal rejimi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemeye sunulan dosyada, yardım filosu seferleri sırasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin belgeler yer aldı. Avustralya merkezli CBS'in haberine göre dosyada aktivistlerin tanıklıkları, tıbbi raporlar ve hukuki beyanlar bulunuyor. Başvuru sahipleri alıkonuldukları süreçte işkenceye, kötü muameleye ve çeşitli hak ihlallerine maruz kaldıklarını ifade etti. Küresel direniş filosu organizatörleri ise dosyada savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına da yer verildiğini açıkladı. Siyonist işgal rejimi tarafı ise suçlamaları reddetti. Yetkililer, alıkonulan kişilere uluslararası standartlara uygun şekilde muamele edildiğini ve herhangi bir kötü davranışın söz konusu olmadığını iddia etti. Dosyanın hukuki inceleme süreci devam ederken, organizatörler olayların bağımsız ve uluslararası bir soruşturmayla ayrıntılı şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Başvurunun Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine ilişkin uluslararası tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.

İngiltere merkezli Middle East Eye'da yayımlanan analizde, Siyonist rejimin yıllardır uluslararası kamuoyuna sunduğu İran tehdidi anlatısının etkisini kaybetmeye başladığı ifade edildi. Yazıda, Siyonist rejim sözde başbakanı Netanyahu'nun yaklaşık 30 yıldır İran'ı en büyük tehdit olarak gösterdiği hatırlatıldı. Ancak son dönemde gündeme gelen bazı iddiaların bu söylemin tutarlılığını tartışmalı hale getirdiği belirtildi. Analizde New York Times'ta yer alan ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bir habere de dikkat çekildi. Söz konusu haberde İran'da olası bir yönetim değişikliği senaryosunda eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın isminin gündeme geldiği öne sürüldü. Middle East Eye, geçmişte Siyonist rejim tarafından varoluşsal tehdit olarak sunulan bir ismin bugün alternatif olarak değerlendirilmesinin çelişki oluşturduğunu vurguladı. Analizde ayrıca İran'ın nükleer programının yıllarca küresel bir tehdit olarak tanıtıldığı, buna karşılık bölgedeki askeri operasyonların merkezinde Siyonist terör rejiminin yer aldığı ifade edildi. Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda, bölgesel istikrarsızlığın temel nedenlerine ilişkin yaygın kabullerin yeniden sorgulandığı kaydedildi. Analizin sonuç bölümünde ise son 20 yılda İran hakkında oluşturulan tehdit algısının siyasi amaçlarla kullanıldığı görüşüne yer verildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da büyük bir patlama yaşandı. Patlama ülkenin kuzeydoğusundaki Şan eyaletine bağlı Namkyan beldesinde meydana geldi. Kaungtup köyünde madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere patlayıcılarının tutulduğu bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada 59 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki Kaungtup köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan 100'den fazla ev ve yapı yerle bir oldu veya ciddi şekilde hasar gördü. Çevredeki sivil yerleşim birimlerini enkaza çeviren patlama sesinin Namkyan beldesinin genelinde çok geniş bir alandan duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre infilak eden mühimmat deposunun Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu bildirildi. Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu, depolanan patlayıcıların kazara infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD'de 26 Mayıs'ta meydana gelen kimyasal patlamada bilanço arttı. Washington eyaletindeki tesiste meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam ölü sayısı 11'e yükseldi. İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı, hafta boyunca süren arama çalışmaları kapsamında ekiplerin enkazı temizlediğini ve dronlarla çevre alanı taradığını açıkladı. Yaklaşık 3,4 milyon litre kimyasal içeren tankın patlaması sonucu sızıntı meydana geldiğini ve kirlenmenin Kolombiya Nehri'ne ulaştığını doğrulayan yetkililer, hava kalitesi ve Longview kentinin içme suyunda herhangi bir olumsuz etki tespit edilmediğini bildirdi. Endonezya'nın Papua bölgesinde patlama meydana geldi. Bölgedeki bir balıkçı köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Papua polisi olaya ilişkin açıklamasında 3 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi. Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve 9'u sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende göçük meydana geldi. Kujing şehrine bağlı Huize bölgesinde meydana gelen olayda göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Madencilerden 5'i doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken tedavisi süren diğer madencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Güney Kore'de savunma ve havacılık şirketi olarak işletilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Daejeon şehrindeki fabrikada bulunan roket yakıtı üretim tesisinde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan birinin yanıklar nedeniyle durumunun kritik olduğunu bildirdi. İtfaiye yetkilileri ise yangının bir patlamayla başladığını ancak patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi. Patlamanın roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelebileceği üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağ Umut, bir Sağcı Tekstil markasıdır. Sağ Umut sundu.

0: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
0: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
1: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
3: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 2 Haziran. Günün ayeti. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru derler. Ali İmran Suresi 190-191. Ayetler. Günün hadisi. Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin. Kaynak, Deylemi, Heysemi. Günün sözü. Bir saat tefekkür, 40 gece nafile ibadetten üstündür. Ebu Derda radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Peygamberimizin evlilikleri teşviki ve yardımı. Müslümanlar arasında Cüleybib denilen bir kimse vardı. Bu kişi, kadınların yanında dikkatsiz davranmakla tanınırdı. Bu sebeple diğer Müslümanlar ailelerini ondan sakındırırlardı. İşte herkesin cemiyetin dışına iter gibi davrandığı bu zata da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam sahip çıktı. Hazreti Peygamber aleyhisselam bizzat Ensar'dan bir aileye giderek kızlarını istedi. Kızı, Efendimizin kendisine istediğini sanan aile büyükleri memnuniyetle dediler. Ancak Peygamberimiz aleyhisselam Cüleybib için deyince vermekten kaçındılar. Annesinden konunun iç yüzünü öğrenen kız ise Resulullah asla benim fenalığımı istemez diyerek Cüleybib'e varmayı kabul etti ve nikah kıyıldı. Bir yuva daha kuruldu. Resulullah Aleyhisselam'ın da bulunduğu bir savaşta Cüleybib şehit düşmüştü. Görgü şahitleri düşmandan 7 kişi öldürdü. Sonra şehit düştü dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cüleybib bendendir, ben de ondanım buyurdu. Ve kendi elleriyle toprağa verdi. Resul-i Ekrem genç yaşta dul kalan ve vaktiyle onun hatırını kırmayarak Cüleybib'le evlenmeyi kabul eden hanıma şöyle dua etti. Allah'ım ona hayırlar ver. Hayatı boyunca hiçbir sıkıntı gösterme. Sözün özü. Talebe hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır. Gayesi manevi olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır. Mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değil. Nurettin Topçu. Günün duası. Allah'ım, zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Aa, gerçekten mi? Yani bu yazı Evliya Çelebi'ye mi ait?
1: Bilemem oğlum. Ama bildiğim bir şey varsa bu cami 2. Bayezid döneminde, yani 1500'lü yılların başında Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa tarafından inşa ettirilmiş olduğu.
0: Peki neden Hasan Paşa Camii denmiyor da İmaret Camii deniyor?
1: İşte ben de tam bunu söyleyecektim. Bu cami uzun yıllar boyunca cami olarak kullanılmasının yanında yoksullara yemek dağıtan aşevi işlevi gördüğü için adı İmaret Camii olarak kalmış.
0: Ha, şimdi anladım.
1: Çok şükür. Bu çay da pek iyi geldi. Aslında buradan çıkınca seni Taş Medrese adıyla bilinen ama şimdilerde müze olarak kullanılan yere götürecektim ama.
0: Hadi gidelim o zaman.
1: Ama saat çok ilerledi oğlum. Eve dönmek için daha epey yolumuz var. Eğer Taş Medrese'ye de gidersek epey geç olur.
0: O zaman sen de sadece hikayesini anlat dede, olur mu?
1: Olur. Olur tabii oğlum.
0: Şimdi isminden de anladığım kadarıyla burası bir okulmuş.
1: Evet oğlum. Biliyorsun Selçuklu ve dahi Osmanlı Devleti'mizin yöneticileri eğitime çok önem vermişler.
0: Evet dede, her yere okul yapmışlar.
1: Mesela Akşehir'de Selçuklu döneminde 4 medrese varken bu sayı Osmanlı Devleti döneminde 20'den fazla olmuş.
0: Demek o kadar çok ha?
1: Dedim ya oğlum, ecdadımız eğitime çok önem vermiş.
0: Peki bu medrese hala okul olarak kullanılıyor mu peki?
1: Hayır oğlum, hayır. Aslında Taş Medrese, mescit, türbe, imaret ve çeşmeden oluşan bir külliyenin parçasıdır. Ama bunlardan sadece mescit, türbe ve medrese günümüze kadar gelebilmiş.
0: O zaman Konya'da gittiğimiz Karatay Medresesi gibi müze mi olmuş?
1: Aynen öyle oğlum. Yanlış hatırlamıyorsam 1965 yılında müze olarak kullanılmaya başlanmıştı.
0: Dede, bu medresede de Çiniler var mıdır?
1: Dur bakayım bir düşüneyim. En son gördüğümde türbenin kubbesinde Çin'i süslemeler vardı diye hatırlıyorum ama.
0: Peki bu külliyeyi kim yaptırmış?
1: Tarih 1250 yılını gösterdiğinde Selçuklu'nun başında olan Sultan II. Alaaddin Keykubat zamanında inşa edilmiş.
0: O zaman yine en az 800 yıllık bir bina ha?
1: Öyledir yavrum, öyledir tabii.
0: Dede, bazen şimdilerde yapılan binaların bu kadar uzun ömür sürüp süremeyeceklerini düşünüyorum.
1: Tabii betondan yapılan binalar taşın yerini hiçbir zaman tutamazlar elbette.
0: Hem sadece uzun zaman yaşamalarının dışında eskiden yapılan evler bana daha güzel ve daha sıcak geliyor dede. Şimdilerde koca koca yüksek binalar yapıyorlar. Dağ gibi oluyor. Ama Osmanlı'nın ya da Selçuklu'nun eserleri hem daha az katlı hem de görüntüleri güzelmiş.
1: Bak ne güzel özetledin. Ağzına sağlık. Maalesef mimarimiz epey değişti. Kim bilir, belki de nüfus fazlalığından böyle oldu, bilemem ki. Lakin insan ruhuna da iyi gelen daha az katlı ve birbirinin güneşini kesmeyen evlerdir. Hani son zamanlarda hep bahsediliyor ya, dikey evler değil yatay evler yapılmaya başlandı diye. Hadi hayırlısı.
0: Dede, hani bir kere senin çalışma masanda bir fotoğraf görmüştüm. Bir vadinin içinde iki katlı sevimli evlerin olduğu küçük bir kasaba vardı. Hatırladın mı?

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

25. Bölüm. Hattab'a göre Zeyd, yedi dayaktan sonra akıllanmalıydı. Heyhat ki yine o eski havadan üflüyordu. Bir İbrahim dini tutturmuştu. Orada burada oturuyor, İbrahim'in dininden bahsediyor, putların taşlardan ibaret olduğunu açıkça söylüyordu. Hattab, onun ikinci bir terbiyeye muhtaç olduğu kanaatine varmıştı. Kendisi güçlü kuvvetliydi. Çınar dalı gibi bir delikanlı olan oğlu Ömer'i bile evire çevire dövdüğü oluyordu. Ancak Ömer, dayak yerken babasına duyduğu hürmet sebebiyle mi el kaldırmıyordu, yoksa güç yetiremeyeceğini bildiğinden mi? Gerçekten de güçlü kuvvetli, kuvvetinden daha çok cesaretli olan Hattab, Zeyd'i tekrar önüne aldı. İkinci bir defa daha dövdü. Bu dayağı tehditlerin çevirdiği bir nasihat takip etti. Bu da olmayınca tekrar dayak yedi Zeyd. Ve ''Artık Mekke toprağına ayak basmayacaksın. Çünkü adam olmayacağın belli oldu.'' sözleriyle kovuldu. İşin ucunda ölüm vardı. Bu sebeple Zeyd vatanından ayrıldı. Ancak Mekke'den uzaklaşmayı hiç düşünmüyordu. Mekke yakınında mağaralarda yatıp kalkıyor, ara sıra gözlerinden dökülen yaşların eşlik ettiği yanık beyitler söylüyordu. Dünyada tek arzusunun gönderilecek son peygambere kavuşabilmek, onun ayaklarının tozlarını gözlerine sürme niyetiyle çekmek olduğunu semalara baka baka tekrarlıyordu. Hattab, Mekke'ye gençlerinden bir grup meydana getirmiş, Zeyd'i her gördükleri yerde taşlamaya memur etmişti. Zeyd, bir haber alabilirim ümidiyle her gelişinde bu ipsizleri karşısında buluyor, onların taşlarına hedef oluyordu. Birkaç defa denedi bunu. Her birinde karşısına onlar çıktılar, dövdüler ve kovuldular. Zeyd tekrar Şam taraflarına yöneldi ve dilinde şu beyitler vardı. Olaylar akıl süzgecinden geçirildiği takdirde ben bir Allah'a mı yoksa bir tane ilaha mı kul olurum? Ben Lat'ı da uzayda terk etmiş bulunuyorum. Cesaret ve sabır sahibi kişi işte asıl bunu yapmalıdır. Ben ne uzayı ilah kabul ederim ne de onun iki kızını. Ve ne de beni Amr'ın bu iki putunu ziyarete giderim. Bizim bir Rabbimiz vardır ki ona inanıyorum. Çünkü aklım yürümektedir. Oralarda artık yeni bir din arama niyetinde değildi. Sadece içinde yanan ateşi hafifletmek istiyordu. Görüştüğü bir rahip, ''Nereden geliyorsun ey deveci?'' dedi. ''İbrahim oğulları yurdundan. Peki maksadın nedir?'' ''Gerçek dini aramaktayım. O halde sen yurduna dön. O dini getirecek olan peygamber ya çıktı ya da hemen çıkmak üzeredir.'' Zeyd hemen döndü. Ne olursa olsun Mekke'ye girecekti. İçinde büyük bir heyecan vardı. Attığı her adım onu harem sahasına yaklaştırıyordu. Ama Arz-ı Lahm denilen yere geldiği zaman alnına soğuk terler birikiverdi. Etrafını tanımadığı kimseler çevirmişti. Bunlar ihtimal ki soyguncuydu. Zeyd'i de tanımıyorlardı. Zeyd onlardan kurtulabilmek için her şeyini vermeye razıydı. Fakat adamların onu bırakmaya niyetleri yoktu. Elinde bulunan birkaç kuruş dünyalığın ötesinde neler istemiyorlardı ki? En sonunda Zeyd indirilen bir darbeyle dünyadan ebediyen ayrıldı. Bu sırada Kureyş harıl harıl Kabe'nin tamiriyle meşguldü. Onun ölümüne ağlayanlar arasında Varaka bin Neffel de vardı. Ardından şu beyitleri söyledi. Ey Amr'ın oğlu! Doğru yolu buldun. Temiz bir hayat yaşadın. Kızgın ateşlerin bulunduğu cehennemden uzak kaldın.
Bu netice senin bir olan ve dengi bulunmayan Allah'a inanman ve manasız putları olduğu gibi terk etmen sebebiyledir. Bazen insan yerin 70 kat altında bir vadide olsa bile Rabbinin rahmeti ona yetişiverir. Ficar Harbi'nin kahramanlarından diyebildiğimiz Ümeyye oğlu Harp, bir yolculuk esnasında ölmüş, yol arkadaşları onu öldüğü yerde gömmüşlerdi. Mekke'ye geldikleri zaman onun öldüğünü haber verdiler. Bu acı haberi alanlar onun kabrinin nerede olduğunu sorduklarında içlerinde şiire kabiliyetli biri şu beyitlerle cevap verdi. Ve kabri Harbin bir mekain kavr. Veleyse kurbe kabri Harbin kavr. Harbin mezarı ıssız bir çöldedir. Onun mezarının yanında bir başka mezar bile yoktur. Böyle tarif etmeye mecburdular. Çünkü tekrar gitseler yerini kendileri de bulamayacaklardı. Artık Emevilerin reisi Harbin oğlu Ebu Süfyan olmuştu. Mekke'de ismi sayılabilecek ilk 10 kişiden biri Ebu Süfyan olabilirdi. Kabe'nin yapımını takip eden günlerde Sakif kabilesinin meşhur şairi Ümeyye bin Ebi Salt, Ebu Süfyan'la birlikte Şam yolundaydı. Bir Hristiyan köyünde mola vermişlerdi. Köyden gelen birkaç kişi ünlü şair Ümeyye bin Ebi Salt'a hürmette bulunmuş, hediyeler vermişlerdi. Bu arada kendisine de davet ettiler. Ümeyye onlarla birlikte gitti ve bir zaman orada kaldı. Ümeyye gittiği yerden döndü, elbisesini çıkardı. Siyah bir elbise giydi Ebu Süfyan'a. ''Hristiyan bilginlerinden biriyle görüşmek ister misin?'' dedi. Ebu Süfyan tereddüt etmeden ''Hayır'' dedi. ''Neden?'' ''Çünkü hoşlandığım bir şeyi söylese ona itimat etmeyeceğim. Hoşuma gitmeyen bir şeyi söylese kızacağım.'' Ümeyye yalnız başına gitti. Tekrar geldiği zaman gecenin bir kısmı geçmişti. Gelişi güzel serildi ve yattı. Sabah olmuş, hala Ümeyye'yi uyku tutmamıştı. Yüzü üzüntülü olduğunu anlatıyordu. O konuşmuyor, Ebu Süfyan da bir şey söylemiyordu. Nihayet Ümeyye sessizliği bozdu. ''Yola çıkmayalım mı?'' ''Arzu edersen çıkabiliriz.'' Ve yolculuk başladı. İki gece yol gidildi. Ümeyye hala konuşmuyor, devamlı düşünüyor. Üçüncü gece, ''Konuşsana ey Ebu Süfyan'' dedi. ''Sen konuşacak mısın Ümeyye? Vallahi yanına girdiğin o arkadaşından sonra diline kilit vuruldu sanıyordum. Hiç seni o suratında görmüş değildim. Anlatır mısın neler olduğunu?'' ''Bana olan bir şey yok. Ben sadece o büyük dönüşten korkuyorum.'' ''Hangi büyük dönüşten?'' ''Öldükten sonrakini diyorum. Öldükten sonra tekrar dirilme konusunda sen ciddi misin?'' ''Evet, vallahi öleceğim. Sonra tekrar diriltileceğim. Benim vereceğim emniyete razı olsan iyi edersin.'' ''Nedir o emniyet?'' ''Öldükten sonra bir daha asla dirilmeyecek ve hesaba çekilmeyeceksin. Bundan emin olabilirsin.'' Ümeyye acı acı güldü. ''Eğlenme benimle Ebu Süfyan. Yemin ederim ki herkese öldükten sonra tekrar hayat verilecektir. Hesap görülecek. Ve sonunda da insanların bir kısmı cennete, diğer kısmı cehenneme girecektir.'' Ebu Süfyan alaylı bir ifadeyle sordu. ''Senin bilgin arkadaşa göre sen cennette mi yoksa cehennemde mi yer alıyorsun?'' ''Buna dair ne arkadaşımın bir bilgisi var ne de benim.'' Konuşma burada bitti. Ümeyye Ebu Süfyan'ın vurdum duymaz haline karşı üzgün, o da Ümeyye'nin dut yemiş bülbül gibi susmasına bıyık altından güler bir halde bir zaman yol aldılar. Şam'dan dönüşte yine bir köye uğradılar. Ümeyye yine dertli döndü oradan. Ebu Süfyan artık onun derdini biliyor,
büyük dönüş hikayesini tutturacak diye de bir şey sormuyordu. Sessizliği yine Ümeyye bozdu. ''Ne dersin ya Ebu Süfyan? Şöyle bir ön tarafa geçsek?'' Ön tarafa geçtiler. ''Konuşsana ey Ebu Süfyan. Ne konuşayım? Senin eski hikayeden mi?'' ''Utbe bin Rebiya'yı anlat. Zulümden, haksızlıktan kaçınan bir kişi midir?'' ''Evet, vallahi dediğin gibidir. Akrabaların hukukunu gözetir. Akrabalığa riayet eder mi?'' ''Evet, Rebiya'nın oğlu cidden öyledir. Anası babası yoluyla şerefli bir soya sahip midir?'' ''Evet, öyledir. Kureyş içinde ondan şerefli olan bir kimse biliyor musun?'' ''Hayır, bilmiyorum.'' ''Fakir ve muhtaç bir kişi midir?'' ''Hayır. Geniş bir serveti vardır.'' ''Yaşını biliyor musun?'' ''Epeyce ileridir.'' Bu kadar soru ve cevaptan sonra Ümeyye mırıldandı. ''Mal ve yaş. İşte Ukbe için iki büyük kusur.'' Ebu Süfyan dayanamadı. ''Halt etmişsin. Hiç de öyle değil. Mal ve yaş Utbe'ye sadece şeref getirmiştir.'' Ümeyye Ebu Süfyan'ı sözdü. ''Ben sözümü bilerek söylüyorum. Doğru söz, benim söylediğim sözdür.'' ''Senin dilinin altında bir bakla var Ümeyye. Hadi güzelce anlat ne söylemek istediğini.'' Ümeyye itiraz etti. ''Hayır. İleride olacak hadiseler sana benim söyleyeceklerimi hatırlatacaktır. O zaman söylediklerimi düşün.'' ''Canım, bir şey söylemedin ki. Beni düşünceli gördüğün zaman görüştüğüm alime beklenen peygamberden bahsetmesini rica ettim. Aramızda şu konuşma geçti. O Arap milletinden bir adamdır.'' ''Canım, Arap olacağını ben de biliyorum. Hangi Araplardan?'' ''Arapların hac etmek üzere gidip ziyaret ettiği bir beytin bulunduğu yerden.'» ''Evet, bizde de Taif şehrinde Arapların ziyaret ettikleri bir beyt vardır. O Kureyş kabilesindendir.'' Buraya kadar olanları anlatan Ümeyye sözlerine şöyle devam etti. ''Tepemden kaynar su döküldü sandım. Ömrümde bu derece sarsılmamıştım. Dünya ve ahiret saadetini elimden kaçırdığıma kesin olarak inanmıştım. Çünkü bu son peygamberin bana verileceği konusunda oldukça ümitliydim. Dedim ki, peki anlat, bu peygamber nasıl olacaktır ve kimdir? Orta yaşlarına ulaştığı zaman peygamberliğin verileceği bir insandır. Zulmetmekten, haksızlıktan sakınır. Akrabalık haklarını gözetir. Gözetilmesini tavsiye eder. Fakirdir. Ana baba tarafından şerefli bir soya sahiptir. Halk arasında bir seviyesi vardır. Yardımcısı çoğu zaman meleklerdir. Ümeyye, senin bu dediklerin batıl. Uydurma hikayelerdir. Eğer Allah bir peygamber gönderecekse hiç şüphe etme, yaşlı ve şerefli olanı seçer.''

Hukas, Arapların uzun yıllardan beri devam edip gelen panayır yeriydi. Orada alışverişin her çeşidine rastlamak mümkündü. Uzak yerlerden çölleri aşıp gelen kervanlar, Şam'dan Yemen'e kadar pek çok şehrin ve kasabanın mahsulatını, mamulatını orada bir araya getiriyordu. Şam-Yemen arasında uzanan yüzlerce kilometrelik uzun mesafe, Hukaz'dan daha geniş bir pazarı tanımıyordu. Bu kadar kalabalık, müşterisi bu kadar çok çeşitli bir pazarı yüzyıllar boyunca Arap milleti bilmiyordu. Bir tarafta yiyecek ve giyecekler, diğer tarafta kadınlı erkekli ve çocuklu esirler ve köleler alıcılarını bekliyordu. Diğer tarafta hayvan pazarları vardı. Bu arada her tarafta kazanlar yanıyor, gelene gidene yemekler ikram ediliyordu. Hususi olarak vazife verilen kişiler: yiyeceği olmayanlar, yatacak yeri olmayanlar, borcuna yetecek parası olmayanlar buraya gelsin. Düşmanlarından korkanlar buraya, hürriyetini kurtaracak para bulamayanlar buraya, filan zatın yanına gelsin diye bağırıyorlardı. Şairler şiirlerini okuyor, hatipler yüksek yere veya bir devenin üzerine çıkmış konuşma yapıyorlardı. Hatice'nin mallarını pazara getirmiş olan büyük emin, Ebul Kasım Muhammed bin Abdullah da bu sene Ukaz panayırında bulunuyordu. Meydanda kırmızı bir deve üzerinde halka hitap eden bir ihtiyarın sözlerini sonuna kadar dikkatle dinledi. İyad kabilesinden meşhur Kus bin Said'di. Arap kabileler arasında güzel konuşmasıyla ün yapmıştı. İhtiyar, Arap edebiyatı için güzel bir örnek teşkil eden konuşmasına şöyle başladı: "Ey insanlar, dinleyin ve belleyin. Bir şey öğrendiğiniz zaman ondan faydalanın. Hiç şüphe etmeyin ki yaşayan ölür. Ölen geçip gider. Gelecek olan neyse o gelir. Yağmur ve bitki, yiyecek ve azık, babalar ve analar, topluluklar ve dağınık halde olanlar, ibret verici deliller, sonra yine deliller. Gökte haber var, yerde ibret. Karanlık gece, burçlarıyla birlikte gök, vadileriyle birlikte dünya, dalgalarıyla denizler. Bana ne oluyor? İnsanların gittiğini görüyorum. Halbuki bu adamlar bir daha dönmüyorlar. Orada kalmaya razı oldular da mı kaldılar? Yoksa bırakıldılar da uykuya mı daldılar?" Kus, gerçek bir yeminle, doğruluktan ayrılmayan, günahla ilgisi olmayan bir yeminle yemin ederim ki Allah'ın bir dini vardır ve o din şu dininizden daha sevimlidir. Bir peygamberi vardır ki zamanı gelmiş, gölgesi üzerinize düşmüştür. Ona yetişen ve iman edene, onun tarafından hidayete kavuşturulana ne mutlu. Ona karşı çıkan ve isyan edene de yazıklar olsun. Gaflete düşenler, geçmiş asırlar ve o asırlarda yaşayan ümmetler helak olmuşlardır. Ey İyad topluluğu! Hani nerede analar, babalar, dedeler? Nerede şiddet saçan firavunlar? Nerede sağlam sağlam bina yapan, süsleyip yaldızlatanlar? Hani nerede, evlat nerede, azıp kuduran, toplayıp yiyen ve ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Nemrut nerede? Hani? Onlar sizden daha zengin, daha uzun ömürlü değil miydiler? Dünya değirmeni onları göğsünde öğüttü. Karşı durulmaz baskısı altında parçaladı. İşte onların çürümüş haldeki kemikleri, boş ve ıssız kalan evleri ki şimdi oraları uluyan kurtlar şenlendirmekte. Hayır, iş sizin bildiğiniz gibi değildir. Bir tek Allah vardır. İbadete layık olan O'dur. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Geçen ümmetlerde bizim için ibret bakacak misaller vardır. Ölüme giden ve dönüşü olmayan yollar gördüğüm, kavmimin küçük büyük hep bu yollara koyulduğuna müşahede ettiğim, gidenin geri dönmediğini ve kalanın da baki olmadığını farz ettiğim zaman kesin olarak inandım ki, İnsanların başına gelen ölüm beni de bulacaktır.
Yakus bin Said'e sözlerini böyle bitirdi. Garip olan şu ki Allah'ın bir peygamberi vardır. Zamanı pek yakındır derken kendini dinleyenler arasında o şanlı nebinin, o alemlere rahmet olacak büyük Resulünde bulunduğundan herkes gibi kendisi de habersizdi. Hatta birkaç yıl içinde vazife alması ezeli takdir gereği olan büyük peygamber bile. Bu panayırda 36-38 yaşlarında olan El-Emin, Kus bin Said'in dile getirdiği hakikatleri zaman zaman düşünmüştü. İnsanlar gerçek manasıyla bir bataklığın içine gömülmüşlerdi. Gittikçe batmaktaydılar. Bu acı hayatın bütün düzeni, kendi varlığından bile habersiz, cansız taşların ibadete layık birer mabut olduğu inancına kalbinde yer vermekteydi. En küçük sebep bir anda büyütülerek kavga çıkartılabiliyor. Hatta bir insanın hayatına mal olabiliyordu. Küçücük yaşta canlı canlı kumlara gömülen kız çocukları vardı. Gittikçe de yayılmak üzereydi. Şarap, her meclisin en başta gelen ve vazgeçilmez içkisiydi. İçmeyenler parmakla gösterilecek derecede azdı. Allah'ın birçok faydalar yarattığı güzel hurmalar, üzümler, önce leş haline getiriliyor, sonra içiliyor, bu defa da içenler leş gibi oluyordu. İnsanlar hayvanlar gibi pazarlarda satılıyor. Daha sonra alanlar tarafından yine hayvanlar gibi kullanılıyorlardı. Bu zavallı kölelerin de kendileri gibi birer insan oldukları düşünülmüyordu. Sağda solda bazı kıpırdanışlar vardı. Fakat bunlar halkın derdine derman olacak durumda değildi. Bir hatem tayinin şan ve şeref davasıyla dillere destan olacak derecede cömert oluşu, bir Zeyd bin Amr'ın öldürülmek istenen çocuklardan bir ikisine sahip çıkarak kurtarması, bir Ebu Bekir'in insan haysiyetine yakışmıyor diyerek puta tapmaması, şarap içmemesi ve zinadan uzak durması, bir Kus bin Said'in uzakta gelmesi pek yakın olan bir peygamberden bahsetmesi. Evet, bunlar yetmiyordu. Bunlar akıp giden coşkun bir nehrin üzerinde bulunan köpüklerden ibaretti. Bütün şiddetiyle kudurmuş gibi akan bu sefalet ırmağının önü muazzam bir setle kapatılmalı, durdurulmalı. Onda bulunan ve rastladığını deviren enerji belli bir düzene konularak insanlığın hizmetine sunulmalıydı. Bu da Allah'ın yardımına mazhar olmuş bir peygamberin yapabileceği bir işti. Muhammed El-Emin hayatının 39 yılını ve 6 ayını geride bırakmıştı. Oldukça sarsıntılı bir hayatın dalgalar arasında bu güne ulaşmıştı. Doğmadan babasını, 6 yaşta annesini, 8'indeyken dedesini kaybetmenin üzüntüsünü duymuş. Ebu Talib'in evinde 25 yaşına kadar fakir bir hayat sürmüş. Daha sonra Hatice ile evlenerek onun geniş servetini idare etmişti. Okuma yazma bilmiyordu. Bu konuda hiç kimseden ders almamıştı. İyi bir terbiye görmesi için hiç kimsenin yanına gönderilmemişti. Ancak buna lüzum da yoktu, imkan da. Çünkü her haliyle gıptaya değer bir edep örneği olarak yetişmişti. Hiç kimsenin ona edep muallimi olması düşünülemezdi. Etrafında onun her halini göz önünde bulunduran, önüne gelene bir lakap takan halk, uzun tecrübeler sonunda ona da El-Emin lakabını uygun bulmuşlardı. Ona El-Emin denmesi üzerinden nice nice yıl geçti. Hiç kimse onun bu lakaba layık olmadığını görmedi, düşünmedi. Bu lakabı ona verirken düşünmemişiz, yanılmışız demedi.

Aydınlığa Doğru isimli programımızın 25. bölümünü dinlediniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Muhabbetname.
2: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
1: Muhabbetname.
3: Allah

0: Ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

nefesinde. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve inşallah muhabbetname programımızla birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz.

Dokuz Kardeş Radyo'yla şu an ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Diyarbakır Çağır FM, Batman Aksay FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte ortak yayındayız. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz ve hemen ilk istek eserimizde başlayalım. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler, teşekkür ediyorum. Eşref Ziya Terzi'den Sen Varsın eserini istemişler. Eseri Çare Fam dinleyicilerine, Peygamber Efendimiz'e muhabbet besleyenlere turnaya armağanı olsun. Rad Suresi 15. ayet mealini paylaşmış dinleyicimiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i

Eşim Ziya'dan Sen Varsın isimli güzel eserle başladı birlikteliğimiz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, kolay gelsin. Allah razı olsun. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Küçük Ali'm eserini Şehitler Kervanı'ndan istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin. Eserimize yer verirseniz mutlu oluruz. İnşallah bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Silvan Peygamber Sevdaları. Esselamu Aleyküm demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi siz ve değerli dinleyicilerin üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun. Grup-ı Metten ve Müslüman Rab'ın Piya eserini istemişler. Bu eseri de sıraya aldık inşallah. Silvan halkına, Silvan peygamber sevdalarına, Filistin, Lübnan, Yemen'e, İran'a ve Çarifam ailesine armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın. Allah her daim yardımcınız olsun. Amin. Cümlemizin inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de gelem sana, kokuşmuş dünya. Şehitler Kervanı'ndan Küçük Ali eserini dinleyeceğim.

Batman'dan Şükran Hanım bizlere ulaşmışlar. Nurullah Kuray'dan Cejna ve Piroz Bey serini istemişlerdi. Köyde bulunan Nefise halasına, Songül ablaya, tüm Filistinli kardeşlerimize, tüm Müslümanların geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gel şirin sözüm. Ve oğlu Muhammed'e, Çare FM Rehber TV ailesine armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Malatya'dan Fadime Hanım bizlere ulaştılar. Fadime Tutal. Diyarbakır'da bulunan Recep Karayiğit kardeşine selamlarımı gönderiyorum. Ablası onu çok seviyor. Rabbim her daim yar ve yardımcısı olsun. Her daim onun arkasındayız. Notunu paylaştı dinleyicimiz. Rabbim kavuştursun inşallah.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İstanbul'dan katılıyorum. Grup Kıvılcım'dan Ayrılık Türküsü eserini istemişler. Eseri başta ailem olmak üzere tüm dinleyicilere ve sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizler de Allah'a emanet olun. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz Grup Kıvılcım'ın Ayrılık Türküsü eseriyle devam edecek. İstanbul'dan bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Yunus Emiroğlu'dan ben de bir Filistin'im şiirini istemişler. Şiiri aileme ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Yapacağınız ilk hayır haramı terk etmek olsun. Çünkü sözünüzün tesirinin, çağrınızın bereketinin ve davetinizin etkisinin önündeki en büyük engel işlediğiniz haramlardır. Haramlar manevi gelişim yolunda omuzlarınızdaki yük, ellerinizdeki zincir ve ayaklarınızdaki prangalar gibidir. Onlardan kurtulmadan ne bir adım atabilirsiniz ne de manevi bir merhale kazanabilirsiniz. Unutmayın, haramı terk etmek her türlü nimetin kapılarının size ardına kadar açılması için yeterli bir sebeptir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kul Allah için ama sadece Allah için bir şeyi terk ederse, Allah mutlaka ona terk ettiği şeyin daha hayırlısını verir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu güzel paylaşım için. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mustafa Altıntop'tan Yürek Yangınım eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve sizlerle Çarefeme selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Ve aleykümselam. Bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selam olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hoşgörüye dair. Hoşgörü, hoş görmek demektir. Hataları bağışlamak, ayıpları ve kusurları örtmek, görmezlikten gelmektir. Esasında tüm mahlukata sevgi ve şefkat nazarından bakmak, merhametle muamele etmektir hoşgörü. İslam medeniyetinde sahip oldukları engin sevgi ve merhamet ile adeta bir hoşgörü timsali sayılan şahsiyetler bulunmaktadır. Bunlardan biri olan ve sahip olduğu ilahi aşkı tüm mahlukata yansıtan Mevlana, sevgi ve hoşgörü konusunda sergilenmesi gereken cömert tavrı şu sözleriyle dile getirmektedir. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

duvarı aşmam gerekse de anne, bekle beni anne, geleceğim. Yollar bitmek bilmese de anne, bekle beni, bekle beni anne, geleceğim.

0: Diyarbakır, Çağrı FM, Batman, Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM. Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayında Muhabbet Navi'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Yunus Emiroğlu var sırada. Ben de bir Filistin'im şiirini seslendirecek. Siverek'ten Rahime ve Tuna'nın bizlerden bu şiiri istemişlerdi.
1: Sanki bir ah var.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun.
1: Kara bağrıma taş toprak.
0: Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini istemişler. Eser Yusuf Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa'ya Kalk, Abdüselam abileri, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat efeme, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına, son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamı güneşten şehadet güvercini eserini tüm Yusufilere armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Mehmet Akça'dan Bitecek Bir Gün eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sıradaki eseri istiyorum. Ablan seni çok seviyor, içini ferah tut, Allah'a emanet ol demişler.
1: Kurşuna sitemdir hislerim, ağlıyor ellerim.
0: Yunus Emiroğlu, Ben de Bir Filistin'im şiirini seslendirecek. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Doğar doğmaz bir İsrail askeri gördüm. Miğferliydi. Bana bakarken suratını buruşturuyor, ayrıca da ağzından burnundan dumanlar çıkarıyordu. Çok korkmuştum. Meğer sigara içiyormuş. İkinci gördüğüm insan annemdi. Ama o donuk gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Halbuki bana bakmasını, bana bakıp gülümsemesini, sonra sarılmasını ve beni sevdiğini fısıldamasını isterdim. O an anneme öyle ihtiyacım vardı ki, ne çare, istediklerimi yapamazdı. Çünkü ölmüştü. Annem İsrail barikatına takıldığı için hastane yolunda çığlık çığlığa öldü. Ben karnındaydım henüz. Doğum çok yakındı. Barikata takıldık. Annemi taşıyan ambulansın üzerine çevrildi namlular. Ben annemin karnındayken tanıdım kara namluları. Annemin haykırışları, çığlıkları doldu içimi. Ben de çığlıklar atmaya, tekmeler sallamaya başladım. İsrail merhametsizliğine, anlayışsızlığına. Fakat ne bana aldırdılar, ne anneme, ne de çaresizlik içinde yalvaran babamla amcama. Son derece soğukkanlı, hatta keyifli bir yavaşlıkla ambulansın her tarafını aradılar. Aradılar. Neden sonra bir şey yok dedi askerlerden biri komutanına. Ambulans temiz. Filistinlerin bulunduğu hiçbir şey temiz değildir derken sırıttı komutan. Lastikleri de sökün bakın. Ama durum acil. Anne hayatını kaybedebilir. Bu durumda tabii bebek de ölür. Komutan kısık bir kahkaha attı. Fena mı olur? İki ihaleli eksilir dünyadan. Emellerimiz biraz daha gerçek hale gelir. Ambulansın lastiklerini söktüler. Babam yalvardı, yalvardı. Babama içim parçalandı. Amcam yalvardı, yalvardı. Amcama içim parçalandı. Annem inledi, bağırdı, ağladı, yalvardı. Anneme yüreğim parçalandı. Meğer annem, babam, amcam birer Filistinmiş aslında. Daha doğmadan Filistin'e içim parçalanırmış. Bunu çok sonra öğrendim. Ve öğrenir öğrenmez de bin parçaya bölündüm. Ve ben bin parçaya bölündüğüm gün babamın kucağındaydım. Her taraftan silah sesleri geliyordu. Biz babamla caddenin karşı tarafına geçmeye çalışıyorduk. Birden kendimi yerde buldum. Babacığım! Attığım çığlık benim bile kulaklarıma yabancı geldi. Babam az ötemde kanlar içinde yerde yatıyordu. Gözleri bana dikiliydi. Ağzından kan fışkırıyordu. İşte İsrail'e ikinci lanetimi o gün okudum. İntikam yeminini de o gün ettim. 12 yaşıma geldiğimde elimde sapan vardı. İsrail tanklarına taş atıyordum. Ama taş atarak üstünlük sağlamanın mümkün olmadığını da yavaş yavaş anlıyordum. Daha etkin bir mücadele vermeliydik. Peki ama nasıl? Ne elde vardı ne avuçta. Ekmeğe bulamadığımız parayı silaha nasıl bulacaktık? Bu arada amcamı götürmüşler, işkence etmişlerdi. Döndüğünde sakat biriydi. Aklını oynatmıştı. Kudüs sokaklarında "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü" diye bağırarak koşuyordu. Bu yüzden iki kez Filistin polisi yakaladı amcamı. Son yakalanışında Filistin devletine hakaretten işkence gördü. Onu çıkmaz bir sokakta bulduklarında iki bacağı da kırıktı. Sonuçta o da öldü. Ama çığlıkları 8 yıldan beri kulaklarımda durur. "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü." Şimdi 20 yaşındayım. Kulaklarımda annemin ve amcamın çığlıkları, gözlerimde babamın donuk gözleri. "Ölmediler, ölmediler, ölmediler" diye bağırmak istiyorum. Filistin ölmez, Filistinliler ölmez, şehitler ölmez. Çünkü Filistin'in yanında olan yüreğimle ben de bir Filistin'im, ben de bir Filistin'im, bizler de bir Filistin'iz.

mezhep ve ırkla geldiler. Sonra oturup güldüler. Parçalandık ve dağıldık, yurtlarımızdan sürdüler. Memleketimize konup hainlerle sömürdüler. Aramıza sınır koyup ümmeti böyle böldüler. Zalimi mazlum ettiler, mazlumu zalim ettiler. Baş kaldıran yiğitleri iftirayla kirlettiler. İslam kokan coğrafyada Müslüman'ı katlettiler. Geride enkaz bırakıp bize zulmedip gittiler.

evlerimiz harap oldu, memleketler viran oldu, servetimiz talan oldu, milyonlar muhacir oldu, namuslarımız çiğnendi, çaresizlik utanç oldu, azgın okyanus suları Müslümana mezar oldu. Bugünler elbet geçecek,

0: sendir.
1: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Gelen mesajlarımız var. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karoğlu'dan Kurtuluş'un ölümü eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Malatya'dan Zeynep Tosuk selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır'daki kardeşim, canım ciğerim Recep Karayit için Muhammed'e gidemedim eserini istiyorum. Ablan seni çok seviyor paşam demişler. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Biz Kayseri'den Ayşegül ve Süleyman, şu anda Diyarbakır'da bulunan abimiz Recep için Eşref Ziya Terzi'den bir ezgi istiyoruz demişler. Eşref Ziya'dan bugün sen varsın eserine yer verdik. Tüm İslam aleminin geçmiş bayramını kutlar. Rabbim bayramlar hürmetine ayrı olan kalplere ve bedenlere kavuşmayı nasip etsin. Amin. Abim benim, ellerinden öperiz. Rabbim bir dahaki bayrama çifte bayram yaşasın bizlere. Sen var ol, Allah'a emanetsin. Dualarımız seninle demişler. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu duaları sıkça yapar ve ümmetine de tavsiye buyururdu. Ey Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek hususlarında bana yardım eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ya Rabbi, kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün iptilalarından ve kör deccalin fitnesine uğramaktan sana sığınırım. Amin, amin.

0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Cümlemizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun.
1: Ellerimle mahcubum sana, muhtacım hem ben, ey sevgili bende.
0: Grup Ümmet'ten bir eser istemişler. Tüm inananlara armağan olsun. Grup Ümmet'ten bugün eser dinletik. Yunus Suresi 57. ayet meali paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Kurtuluşun Ölümü.

0: Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Yine beratım benim, gel gül yüzlüm, gel şirin sözlüm.
0: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı programlar. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den Fetahmet eserini aileme ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Değerli dinleyicilerinizden ve sizlerden sıkıntılarım için dua istirham ediyorum demişler. Rabbim sıkıntıda bulunan tüm kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Hayırlı

0: Hasretle beklediğimiz dedelerim Şehmus, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e onların ellerinden öpüyorum. Şu an Pembeviran köyünde olan ninelerim Fatime ve Halide'ye ve son olarak da Edirne'de olan anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz radyo çalışanlarına armağan ediyorum selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.
1: Gittiğin yere koyma burada yaban ellerde.
0: Ergani'den Mehtap Karaduman ulaşmışlar. Musab Şanlı'dan da Yesen istiyorum. Bu eseri anneme armağan ediyorum. Tüm anne hasreti çekenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben de gelem sana.
0: Ve Van'dan Zeynep Esma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Bilal Güler'den eser istemişler. Bilal Güler'den Fethamet eseri var sırada. Öncelikle bu eseri siz kıymetli Radyo Çarefem ailesine ve çok sevdiğim Şehadet ablama armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Ey sevgili bende, ben de gelem sana.

0: Manisa'dan Fatma Gül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah'a. Hayırlı sabahlar. Sizden Fethi Ahmet Şeker'den anne eserini istiyorum. Özellikle sizlere, Çare FM dinleyicilerine, Yusuf abilere, şu anda sizleri can kulağıyla dinleyen, çok özlediğim anneme, babama, abime, kardeşlerime, kuzenim Şerife ve Züleyha'ma. Ayrıca yengeme, amcama, eşime, oğlum Yunus Emre, Muhammed Adem'e armağan olsun. Tüm aile hasreti çekenlere armağan olsun. Aileme buradan selam gönderiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun inşallah.
1: Ey sevgili ben de gelem sana.
0: Diyarbakır huzur evlerinden Zehra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Mevlide teyzeme, Sevime, Amine'ye, Betül Zeynep'e ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Nisa suresi 78 ve 79. ayet meallerini paylaşır mısınız demişler. Elbette paylaşırız.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse, bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.''

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Diyarbakır, Çayır Efem, Batman, Aksefem, Bingöl, Bingöl Efem, Sirt, Botan Efem, Mardin, Cemre Efem, Gaziantep, Kervan Efem, Van, Serhat Efem, Adana, Vuslat Efem ve Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Batman'dan Öznur Gültekin bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mahfuz Aktekin'den Güller Açmasa da eserini istemişler. Mahfuz Aktekin'in yorumuyla yok bu eser. İnşallah Umut Mürare'nin yorumuyla dinleteceğiz bu eseri. Ferman eyle beratım benim gelin. Eseri anneme, babama, halalarıma, amcalarıma, dayılarıma, teyzeme ve şu anda Ankara'da hasta olan canım neneme armağan ediyorum ve sizlerle Çayır Efem, Aksefem çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin cümlemizin inşallah. Göndermiş olduğum bu paylaşımı da okursanız seviniriz. Herkesin seyri kendi kemal derecesine göredir. Herkesin kurbu yakınlığı kendi ağırlığına göredir. Bilinmeli ki herkesin seyri başkadır. Hiçbir kuşun uçuşu öbür kuşun uçuşuna benzemez. Bu yüzden marifet de muhteliftir. Marifetle birisi mihrabı bulurken öbürü pütü bulmuştur. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Safiye Bera bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah. İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Sıradaki eserleri sizlere, Aksefem'in değerli sunucularına, kardeş radyolara, dinleyicilerinize, aileme, Filistin halkına ve peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Hazreti Ayşe annemiz şöyle dedi. Bir koyun kestik, Resulullah onun etinden ne kaldı buyurdu. Ben bir kürek kemiği hariç hepsi dağıtıldı dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Desene bir kürek kemiği hariç hepsi bize kaldı. Yani Allah için verilen asıl kalan sevaptır. Ölümden sonra devam eden ve ahirete fayda veren tek lezzet Allahu Teala'yı tanımanın ve onun için amel etmenin lezzetidir. Teşekkür ediyoruz Safiye Bela bacımıza. Bizlerden de sıradaki eser kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Umut Mürare'yi dinleyeceğiz. Güller Açması da eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Grup Hamdem'in Potpourri eseri olacak. Bu eserle programımızı noktalayacağız. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurtul açmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. Sıradaki eser babama, anneme, abime, kardeşime, amcalarıma, halama, dayılarıma, teyzelerime, sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, ortak radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz sizler de inşallah.

Evet, 9 Kardeş Radyo'da ortak yayında Muhabbetname programımızda sizlerle birlikte olduk değerli dinleyenler. Son eserimizde programımızı noktalayacağız. Grup Hem'den Potpourri eserini seslendirecek. Bu güzel eser bizlerden de sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. İletişim hattımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimiz nasip ederse tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Vazgeçtim benden.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
1: Reklamları dinlediniz. Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
4: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 0061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi.
8: evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
9: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
10: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Burası Hakk'ın sesi. Vuslat FM.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: ateşte yeşeren umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 21. Bölüm.
2: Kısa bir süre sonra Ebu Zer Hoca bir kitap evi açtı. Ebu Zer Hoca'nın derdi ticaret değildi. Halka ulaşma gayreti taşıyordu. Kitap evi açması büyük nimet oldu. Ebu Zer Hoca'nın baskı nedeniyle görevini bırakması ilçe halkı arasında tepkiyle karşılandı. Onu camide göremeyenler evine koştu, iş yerine uğradı. Bu bile çok kişinin uyanışına vesile oldu. Bazıları, "O zaman biz buraya gelir, yine seni dinleriz," diyorlardı. Daha önce camide vaaz veren Ebu Zer Hoca, şimdi iş yerinde, evinde, ayakta vaaz veriyordu. Açılan kapının ne kadar hayırlı ve bereketli olduğunu herkes görüyordu. Allah'ın dinine ve Müslümanlara karşı planlar yapanlar, kendileri açısından zarara uğradıklarını anlamışlardı. Yeni hesap peşindeydiler. Bu kez işi mürtet örgüte ihale ettiler. Sık sık Müslüman fertlerinin iş yerlerine tehdit mektupları bırakılıyor, sindirme amacı güdülüyordu. Ebu Zer Hoca birkaç kez aleni şekilde tehdit edilmişti. Çakallar gibi tehdit edip kaçıyorlardı. Ebu Zer Hoca tehditleri aldırmadan her sabah Bismillah deyip iş yerini açar, baskılara meydan okuduğunu ilan ederdi. Bu sabah da her şeyden habersiz Bismillah deyip kapıyı açtığında sırtında acı bir ağrı hissetti ve sonrasını göremedi. Üç militan yüzünü sarmış kalleşçe arkadan yaklaşmışlardı. Darbeyi öldürücü olsun diye boyun bölgesine özellikle vurmaya çalışmışlardı. Besmele'nin mahiyetini anlamadıkları için işlerini bitirdiklerini sandılar. İçeriye molotof kokteyli atıp kaçtılar. Kitap evine yakın okula giden Muhammed ve ev arkadaşları

şükürler olsun diyordu Muhammed. Bir dram yaşanıyordu. İçi küfür dumanıyla dolu olanlar puslu havayı kaosu severlerdi. Ebu Zer Hoca yavaş yavaş kalktı, sağ omzunu tuttu. Boynunu hareket ettirdi. Ağlayan gençlere gülümsedi. Bir şeyim yok gençler, bir şeyim yok. Allah'a hamdolsun ben iyiyim, telaş etmeyin. Hocam gerçekten bir şeyiniz yok değil mi? Birkaç serseri aklınca bizi yıldırmak istiyor. Bunlar da geçecek. Hocam biz gördük, onları kaçarken gördük. Bu işi yapanları gayet iyi biliyordu. Çekilen bu çileler, acılar, gönüllerdeki imanı pekiştiriyor, sabırlarını biliyor, zalimlere ve uşaklarına balyoz olup indiriyordu. Gençler Ebu Zer Hoca'yı eve bıraktılar. O gün okula gitmediler. Kitap evini temizleyip yeniden düzenlediler. Akşama kadar öfkeli bakışlarla olayı değerlendirdiler. Hele cami gençleri, mahalledeki gençler de olayın üzüntüsünden Ebu Zer Hoca'nın evine koşmuşlardı. Bazı delikanlılar düzenli olarak kendi aralarında Ebu Zer Hoca'yı yalnız bırakmama kararı aldılar. Gözü pek olan delikanlılar sitem ediyorlardı. ''Hocam biz niye susuyoruz? Kimlerin bu dümende olduğunu biliyoruz. İzin verin karşılık verelim. Hep ezilen taraf biz mi olacağız? Bunlar bizi rahat bırakmıyorlarsa biz niye onları rahat bırakıyoruz? Şımarıp sizlere kadar el uzattılar. Yanlarına mı kalacak?'' Ebu Zer Hoca gençlerin duygularını biliyordu. Gençlerin samimiyetini de. Onlara izin vermesi takdirinde çok şey yapacaklarından emindi. Bu yaşlardaki gençlerde fedakarlık, cesaret en doruk noktasındaydı. Mürted örgüt gençlere bu yönden yaklaşarak onları örgüt adına harcamıyor muydu? O gençlere duygularıyla değil, akıllarıyla ve imanlarıyla hareket etmelerini kavratmak istiyordu. Yeni bir aşamada olduklarını fark etmişti. Büyük bir engenlik ve bilgelikle nebevi metodu toplanan gençlere tavsiye ediyordu. Kardeşlerim dedi. Samimiyetle inanıyorum. Ancak size duygularınızı bir kenara bırakıp aklınıza göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Duygular ani patlar ve ani fren yapar. Duygularıyla bu yola girenler çabuk parlayıp çabuk sönerler. Aklıyla, bilgisiyle, imanıyla hareket edenler her zorluğun altından yavaş yavaş kalkıp istikrarla davaya hizmet ederler. Şu aşamada bize düşen güzel bir sabırdır. Kardeşlerim, imanın başı sabırdır. Sabırlı olmayan kişi imanının ağırlığını taşıyamaz. Seyyid Kutub'un dediği gibi, Mekke'de neden cihat yoktu, sadece iman ve akide vardı? Çünkü birer fidan gibi yavaş yavaş yetişen Müslümanların her yönüyle adeta pişmeleri gerekiyordu. Kabiliyetli denenmeyene iş verilmez. Sınanmayana görev verilmez. İslam'ı yaşamak, Kur'an'ı omuzlarında taşımak, Resulullah'ın izinden gitmek ancak sağlam bir imanla olabilirdi. O iman sabırla, ihlasla, fedakarlıkla yoğrulmalıydı. Nitekim o küçük zümre Mekkeli müşriklerin işkencelerinde, eziyetinde saf altın gibi bir imana sahip oldular. Sağlam ve sarsılmaz bir akide. Artık her göreve ve her zorluğa hazırdılar. Sabır, iman ve ihlas onların her zerresine yerleşmişti. Tarihe bir bakın. İsmi ilk aklınıza gelen sahabeler kimdir? Mekke'nin işkencehanelerinde başarıyla geçenler değil mi? Onlar her binanın temel taşı, her mücadelenin bel kemiği oldular. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebük'te onlar vardı. Onların iman gücü vardı. Müşriklerin baskısına, eziyetine sabreden sahabeler bereket gördü. Onlar işkence gördükçe kalpler onları ısındı. Onların imanlarının azizliğini görenler iman etmeye koşuyorlardı. Bizler de müspet hareket edersek, Kur'an ve sünnete riayet edersek o zaman halk zalimle mazlumu ayırır, doğru tarafı bilir ve tutması gerektiğini anlar. Görüyorsunuz sadece bu küçük olay nasıl bereket saçıyor. Gönüllerinizi nasıl da İslam'la ihya ediyor ve halk gelip soruyor, ne yapabiliriz diyor. Tepki vermek istiyor. Benim bu canım ve canımız Peygamber aleyhissalatü vesselamla ashabının bedeninden daha değerli değildir. O Resul'ün bedenine deve işkembeleri saçtılar. O nurani bedene taş attılar ama o kutlu insan sabretti. Bize sabrı öğretti. Bakınız üstadın başında böyle bir mesele geçiyor ve himmetini ne güzel şekilde açıklıyor. Üstad mahkemeye çağrılıyor. İhtiyardır, zayıftır. Ayakta duramadığı için bir iskemleye oturuyor. Bir hakim

0: ona hakaret edercesine neden ayakta beklemiyor diye görevlilere kızıyor. Üstad hakimin merhametsizliğine kızıyor ama dışarı çıktığında pek çok Müslüman şefkatle, kardeşçe ve merhametle ona baktığını, orada toplandığını ve oradan dağılmadığını görüyor. O an kalbindeki hakikatler doğuyor. Birincisi, bu insanlar tehlikeli asır olmasına rağmen ebedi saadeti istiyorlar, imanı arıyorlar. Aralarında Risale-i Nur'u buldukları için o hizmeti görene de çokça iltifat ediyorlar. İkincisi, her ne kadar ihanet etmek isteyenler kötü muamele etse de, onun halk nezdindeki değerini düşürmeye çalışsa da, hakikat ehli olan Müslümanların gelecekte onu takdir etmekte olduğunu görüyor. Bizim bir parça hizmetimiz olmuş. Bir hakaret görmüşüz. Bunun için kalkıp gururla, öfkeyle tepki verecek değiliz. Başımıza gelenler bize zarar vermeyecektir. Velev ki canımız da gitsin. Nasıl olsa bir gün ölüm gelecek. Mücadele içinde gelmesi ne güzel olur. Üstad Hasan el-Benna, hedefimiz şehit olmaktır derdi. O arzuyla dopdolu olduğu için önüne gelen her engeli aştı ve hedefine ulaştı. Gençler, zaman sabır zamanıdır. Tohumu toprağa gömme zamanıdır. Çiçekler baharda gelir gençler. Sizler bu dönemde, karanlık gecede, zemmeri soğuğunda yeşeren güllersiniz. Siz gelecek için ateşte yeşeren umutlarsınız. Çalışın, çabalayın, okuyun, anlatın, direnin, devam edin ve başınıza gelenlere sabredin. Sabır, sabır, sabır. Olayın ardından halkın Ebu Zer Hoca'ya daha çok teveccüh ettiğini gören Mürted Örgüt yeni bir taktik tertiplemişti. Bu kez Müslüman grupların arasını açmayı iş edinmişlerdi. Grupçuluğu tahrik etmek istiyorlardı. Farklı gruplardaki Müslümanların iş yerlerine tehdit mektupları bırakıp yakma girişiminde bulundular. Ebu Zer Hoca hemen tepki verince tüm Müslüman gruplar aynı tepkiyi verdiler. Mürted Örgüt Ebu Zer Hoca'ya açık bir tehdit mektubu gönderdi. Sizinle beraber hareket etmeyen diğer gruplara neden sahip çıkıyorsunuz? Onlarla aramızdan çekilin diyorlardı. Onların nasıl bir senaryo hazırladığını anlayan Ebu Zer Hoca sert bir cevap verdi. Biz Müslümanız. Gücümüz olduğu müddetçe her Müslümanın canını, malını, namusunu korumayı üzerimizde bir farz olarak biliriz. O Müslüman fert veya grup yanımızda olsun veya olmasın bu kararımızı değiştirmeyecektir. Mürted Örgüt kalkıştığı her eylemde zarar ettiğini gördükçe hırçınlaşıyor, çalışma alanı daralıyordu. Yeni eylem ya da planları hazırlamak peşindeydiler. Muhammed zaman içinde Orhan Hoca'nın haklı çıktığını görüyordu. Bu kez Kamil ve arkadaşları onu açıkça tehdit etmeye başlamışlardı. Onun Ebu Zer Hoca ile olan ilişkisi ortadaydı. Bu birilerinin kulağına gitmişti. Şubat'ın ortasıydı. Soğuk kış kendini daha çok hissettiriyordu. Geç saatlere kadar derslerine çalışan gençler uyumuşlardı. Muhammed'in ise gözleri uyku tutmuyordu. Düşünüyordu annesini, abilerini, kız kardeşini ve sonra yaşadıklarını. Yavaş yavaş uykuya daldı. Şubat'ın 14'üydü. Dışarıda kar tepelerini sağa sola savuran bir fırtına vardı. Pencereler, camlar ve kapı tokurdayıp duruyordu. Oda sık sık uyanıyordu. İçerisi soğumuştu. Battaniyeleri iyice kendine sardı. Uykusunu bölen fırtına yüreğine korku veriyordu. Sabah namazına daha çok vardı. Gece iki sularında kapının tıklandığını duydu. Hafif bir tıkırdıydı. Rüzgar mıydı, bir başkası mıydı çözemedi. Kapı zorlanıyordu sanki. Kalktı, pantolonunu giydi, kışlık çoraplarını çabucak ayağına geçirdi. Annesinin kendi elleriyle ördüğü benekli yeşil yeleğini üzerine aldı. İçinde heyecanla karışık bir korku hissi vardı. Belki de Ebu Zer Hoca'dır diye acele etti. Onu bu soğukta nasıl bekletirdi? Onu bu saatte buraya getiren neydi? Kendine göre hayallere kapıldı. Arkadaşlarını uyandırmamaya dikkat ederek adımlarını attı. Salona geldi, kapı hafiften çalınıyordu. Ebu Zer Hoca mıydı yoksa başkası mıydı? Tereddüt etti. Salonun elektriğini açtı, kapının mandalını tuttu. Kim o? Dedi. Ben, abin Salo. Yavaşça aç, kimse duymasın. Ses kısıktı ve fırtınanın vızıltısıyla karışıp onun kulağına gelmişti. Salo abisi miydi? Ondan haber alamamıştı. Sınırın ötesine gittiğini düşünmüştü. Kaçıp gelebilir miydi ya da evini bilir miydi? Düşünürken mandal elinde geriye kaydı. Kapı artık açılmıştı. "Biziz," dedi bir ses.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı. 21.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve 1001 çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Büyük şehrin büyük radyosu Vuslat FM.
6: Geceye katran çal, acıya hüzza. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun, seni görmesin kör olsun.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Sizi çok seviyoruz.
3: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendim 101.1.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasına aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir.
2: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
5: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
6: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
7: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
8: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
9: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
10: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
11: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
12: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.
13: Doğru yerdesiniz.

0: Sawmood. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sawmood, bir sağcı tekstil markasıdır. Sawmood sunar.
1: Gazze'de Filistin'in genelinde sürdürdüğü soykırım faaliyetleri, soykırım saldırıları ve Siyonist çetelerin Filistin'deki ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler raportörleri terör olaylarının Filistin'de sıradan bir hal aldığı ile ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. O raporun detaylarını da yine birazdan paylaşıyor olacağız. Tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Gazze'deki soykırım sürerken öte yandan arabulucu ülkelerden biri olan Türkiye, Hamas'la ilişkileri bağlamında yeni görüşmeler, yeni müzakereler var ve bir kez daha MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetini kabul etti. Ne konuşuldu birazdan paylaşacağız. İran-ABD hattında da gerilim devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki müzakereler durduruldu, Hürmüz tamamen kapatıldı. Son gelişmeler neler? Onları da yine birazdan paylaşıyor olacağız diyelim. Ve bir taraftan da tabii Lübnan'la ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah'la konuştuk, Siyonist terör rejimiyle konuştuk. Artık her ikisi de saldırmayacaklar. Lübnan'da ateşkes olacak demişti. Dedikten hemen sonra da bir kez daha yalancı çıktı Trump ve Siyonist terör rejimi bir kez daha Lübnan'ı hedefe aldı. O saldırılarda yine çok sayıda sivil şehit oldu. Lübnan'daki son durumu da yine günün içinden bülteninde konuşacağız, değerlendireceğiz. Öncesinde tabii haberlerimiz de var, aktaracağız. Başlayalım. Değerli izleyenler, Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları genişletmesi ve ABD'nin ateşkes ihlalleri sonrası İran İslam Cumhuriyeti müzakereleri askıya aldı. Teslim Haber Ajansı, Siyonistlerin saldırganlığı nedeniyle müzakerelerin durdurulduğunu ve Hürmüz'ün tamamen kapatıldığını duyurdu.
2: ABD ile İran arasındaki kalıcı ateşkes ve anlaşma umutları, Siyonist işgal rejiminden gelen sabotaj hamlesiyle tepetaklak oldu. Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'a yeni bir saldırı başlatılması yönünde talimat verdi. Bu hamlenin hemen ardından İran basınından bir son dakika açıklaması geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetinin soykırımcı Siyonistlerin Lübnan ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü mesaj alışverişini tamamen durdurduğunu duyurdu. İran, işgal ordusunun operasyonları durdurulmadıkça ve Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağı uyarısında bulundu. Lübnan konusunda talepler karşılanana kadar ABD ile görüşmeme kararı alan İran cephesinden ikinci bir hamle daha geldi. Tahran'ın savaş sürecinde dünya ekonomisinin yapı taşlarından biri olduğu, daha da anlaşılan Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı aktarıldı. İranlı yetkililer ayrıca İran ve müttefik grupların Hürmüz Boğazı ve Babul Mendeb gibi önemli deniz yollarının kapatılması da dahil olmak üzere Siyonist işgal rejimi ve ABD üzerindeki baskıyı artırmayı değerlendirdiklerini belirtti. Son gelişmelerin ardından petrol fiyatları %5 zamlandı.
1: Cephe hattında saldırılar da devam ediyor değerli izleyenler. ABD'nin ateşkes ihlallerine İran İslam Cumhuriyeti'nden sert yanıt geldi. Devrim muhafızları ABD'ye ait bir ticari gemi vurdu, bir drone'u da düşürdü.
2: ABD'nin ateşkes ihlalleri ve Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi'nde kendi gemilerine yapılan ABD saldırılarına yeni bir misilleme daha geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska ve konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umm Qasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti. Öte yandan İran, Amerikan ordusuna ait MQ-1 drone'un imha edildiğini duyurdu. Devrim muhafızları o anlara ait görüntüleri de yayınladı.
1: İran'ın ardından Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'a yönelik saldırılar duracak açıklaması yaptı. Saatler sonra Siyonist işgal ordusu Lübnan'a saldırdı. İşgal rejiminin son Lübnan saldırısında 6 sivil şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist işgal rejimi ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulmasına yönelik mutabakat sağlandığını açıklamasının üzerinden saatler geçmeden Lübnan'ın güneyi yeniden hava saldırılarının hedefi oldu. Lübnan resmi haber ajansı Enneya'nın aktardığına göre güneydeki El Mervaniye kasabasına hava saldırısı düzenlenmesi sonucu 4 sivil şehit oldu. İşgal ordusunun Tire kentinde

0: Netanyahu, İsrail ordusu Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek ifadelerini kullanarak saldırıların süreceğini açıkça ilan etti. Daha önce Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklayan Netanyahu'nun bu planının işgal basınında yer alan haberlere göre ABD'nin son dakika müdahalesiyle durdurulduğu öne sürülmüştü. Trump ise yaptığı açıklamada Siyonist rejim ve Hizbullah'la görüşmeler gerçekleştirdiklerini, tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Ancak Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırı ve Netanyahu'nun açıklamaları sahadaki durumun bu açıklamalarla örtüşmediğini ortaya koydu.
1: İran ve Lübnan'dan sonra Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgalciler Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampının doğusunda onlarca evi ateşe verirken Batı Şeria'da ise Yahudi çeteler Ramallah'ın kuzeydoğusundaki zeytinlikleri hedef aldı. Filistinliler işgalcilerin korumasındaki Yahudi çetelerin saldırıları nedeniyle yangına müdahalenin engellendiğini duyurdu.
0: Siyonist işgalciler Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, tarım arazisi ve mülkleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre işgal ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampının doğusundaki onlarca evi ve mülkü ateşe verdi. Yangınlar nedeniyle bölgeden yoğun dumanlar yükselirken alevler çok sayıda yapıyı sardı. Aynı saatlerde Apache tipi işgal helikopterlerinin Gazze kentinin batı kesimlerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden saldırılarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi. Bölgedeki kaynaklar işgal ordusunun özellikle Gazze'nin kuzey ve doğu kesimlerinde evleri ve altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesi ile Ebu Felah köyü arasındaki tarım arazileri de Yahudi çetelerin saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar bir grup Yahudi çetenin bölgedeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerinde yangın çıkardığını belirtti. Filistinlilerin müdahalesi sonucu Yahudi çetelerin bölgeden uzaklaştırıldığı ancak işgal askerlerinin olay yerine gelerek saldırganlara koruma sağladığı aktarıldı. Ayrıca işgal askerlerinin Filistin sivil savunma ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını engellediği ve alevlerin söndürülmesini geciktirdiği bildirildi.
1: Değerli izleyenler, işgalci rejim Filistin'deki camilerde ezanı yasaklamak için sunulan tasarıyı onayladı. Tasarı, Siyonistlere ezanı durdurma ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması Knesset'in onayıyla gerçekleşecek. Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabi, işgalcilerin bu adımına tepki gösterdi ve bunun ezanı okumanın yasaklanmasının meşrulaştırılması anlamına geldiğini ifade etti.
0: Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejimi destekli yerleşimci grupların Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarının arttığını, mülklerin tahrip edilmesi ve sivillerin zorla göçe zorlanmasının organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, yerleşimci vahşeti günlük bir terör haline geldi. Bu durum, halkın toprakla bağını koparmak için hesaplı bir araç olarak kullanılıyor denildi. Raporda ayrıca şiddetin Filistinlilerin tarım alanlarına ve temel hizmetlere erişimini engellediği, bunun da halkın yaşamını sürdürebilmesini imkansız hale getirdiği kaydedildi. Raportörler, işgalcilerin cezasız kalan eylemlerinin etnik temizliği kolaylaştırdığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun acilen somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında hiçbir karşı koyma ve kınamayla karşılaşmayan İsrail, uluslararası hukukta güvence altına alınmış Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını geri dönülmez şekilde aşındırmaya devam ediyor ifadelerine yer verildi. Raportörler, uluslararası toplumun Filistinlilerin korunması için caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu. Raporda 5 ayda en az 13 Filistinlinin şehit olduğu, 500'e yakın kişinin yaralandığı ve şiddetin önceki yılları geride bıraktığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler Özel

0: Raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak görev yapan uzmanları arasında yer alıyor. Bu uzmanlar gönüllülük esasına göre çalışıyor ve herhangi bir devletin etkisi altında olmadan raporlarını hazırlıyor.
1: Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi konuşuldu.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede Hamas heyeti ateşkes hükümlerine bağlı kaldıklarını ifade ederken, Siyonist rejimin anlaşmayı ihlal eden uygulamalarına ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Toplantıda Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye yönelik saldırılarla garantör ülkelerden biri olan Türkiye'nin ateşkesin uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Taraflar ayrıca ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere bölgeyi hedef alan işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı ortak duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekilirken, sahada herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Ateşkesin birinci aşamasında tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve müzakere sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşıldı. Bunun yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.
1: Bu arada Yetimler Vakfı verilen vekaletlerle kestikleri kurbanların bir kısmını konserve halinde hazırlayarak Gazze'ye gönderirken bir kısmını da Mısır'da ikamet eden Filistinli ailelerin sofralarına ulaştırdı.
0: Yetimler Vakfı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik aynı ve nakdi yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Gazzelilere yardım ulaştırdı. Aksa tufanı operasyonu öncesinde olduğu gibi, şimdi de Filistinli Müslümanlara desteğini sunmaya devam ediyor. İşgal rejiminin ablukasını sürdürdüğü Filistin topraklarında, tüm engellemelere rağmen kesilen kurban etlerini Gazzeli ailelere ulaştırmanın gayretinde olan Yetimler Vakfı, bu yönde kararlılığını sürdürüyor. Aldığı vekaletlerle Mısır'da kestikleri kurban etlerini konserve halinde Gazze'ye göndermenin çabası içerisinde olan Yetimler Vakfı, hazırladığı bir kısım kurban etini de dondurulmamış vaziyette Mısır'a yerleşen Gazzeli ailelerin sofralarına ulaştırdı. Gazzeli ailelerin sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşayan Yetimler Vakfı, bu kutlu yolculukta kendilerini destek ve bağışlarıyla yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
2: 2026 Yetimler Vakfı aracılığı ile kurban bağışında bulunan hayırseverlerin kurbanlıklarını kestik. Kurban etlerinin büyük bir bölümünü Kahire'deki tesislere göndererek şoklanması, konserve yapılması ve paketlenerek peyderpey Gazze'ye gönderilmesi işlemini tamamladık. Dün Kahire'nin çeşitli muhtelif noktalarında Gazze'li ailelerin oturduğu yerlerde kurban eti dağıtımı yaptık. Bugün de yine burada Gazze'li ailelerimize kurban dağıtımı yapmaktayız. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını, kurbanlarını kabul etsin.
1: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul merkezli 27 ilde dolandırıcılık suçlamalarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıtla LPG dolum tesisine kayyum atandı.
0: İstanbul Polisi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda ekipler şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Kişisel Verileri Koruma Kurulu milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Kurul, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılmasını yasaya aykırı buldu.
0: Artık iş yerlerinde çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılması yasak olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu karar Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Kurul, mesai takibinin şifreli kart, pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğine hükmetti. Kararda, çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının kişinin açık rızası olması halinde bile kanunlarda açıkça öngörülme şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Şirket yönetimlerinin çalışanların mesai sürelerini takip etme yetkisinin meşru bir hak olduğu, ancak bu hakkın kullanılmasında biyolojik bilgilerin kaydedilmesinin yasal bir dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Kararda alternatif ve risksiz yöntemler mevcutken biyometrik veri toplama uygulamasında ısrar eden ve hukuka aykırı veri işlemeye devam eden işletmeler hakkında ciddi idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.
1: Alınan önlemlere rağmen Türkiye'de başıboş köpek terörü devam ediyor değerli izleyenler. Son olarak Bursa'da bir olay yaşandı. Bursa'da başıboş köpeklerin saldırdığı kümeste 33 tavuk telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken hayvanların sahibi sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.
0: Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı. Mudanya'nın Güzel Yalısı Teler Mahallesi, eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarında dolaşan 3 başıboş köpek, bir sitenin bahçesinde bulunan kümese girerek yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. Saldırıda kümesteki 30 tavuk öldü. Yalnızca 2 tavuk kurtuldu. Saldırı bununla da kalmadı. Başıboş köpeklerinin daha sonra bitişikte bulunan başka bir kümese de girerek burada bulunan 3 tavuğu daha parçaladığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan köpeklerin saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında şehir dışında bulunan kümes sahibi Sevgi Türay, yaşanan maddi kayba ve çocuklarının güvenliğinden duyduğu endişe nedeniyle yetkililere çağrı yaptı.
1: Muş'ta kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle sonbaharda küçükbaş hayvanlarını daha sıcak bölgelere götüren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte sürüleriyle yeniden yüksek rakımlı yaylalara dönmeye başladı. Karadeniz'de de havaların ısınmasıyla birlikte asırlardır sürdürülen yaylacılık geleneği yeniden canlandı.
0: Muş'ta hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin yayla mesaisi başladı. Kış aylarını daha elverişli iklim şartlarına sahip çevre illerde geçiren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını yeniden kentin yüksek rakımlı yaylalarına götürmek üzere yola çıktı. Kasım ayından itibaren sürülerini kış şartlarının daha hafif geçtiği bölgelere götüren besiciler, baharın gelmesiyle dönüş yolculuğuna başladı. Kilometrelerce yol kat eden besiciler, gün boyunca sürülerine eşlik ederken, akşam saatlerinde belirledikleri noktalarda konaklıyor. Zorlu yolculuğun ardından besiciler, küçükbaş hayvanlarını yaz boyunca otlatacakları yaylalara çıkarıp, yaklaşık 6 ay boyunca konaklayarak hayvanlarını otlatıyor. Yaklaşık 8 gündür yolda olduklarını söyleyen besicilerden Eyüp Soy'dan yayla yolculuklarını anlattı.
3: Bolu'dan geldi. 8 gündür yoldayız. Bu koyunlar, kuzular hepsi yeni doğmuş. Bu sene dağda çok felaket bir kar vardı. Biz ha bu yollara düştük. Bizim koyunların hepsi mahvoldu, hepsi topal oldu. Yani gerçekten bu sene biz çok eziyet gördük. Çiftçilik gerçekten yani zor bir şey yani zor bir şey. Bu gece sabah kadar zaten biz yapmadık. Sabah kadar yağmur yağdı. Gerçekten yani biz eziyet gördük.
0: Giresun'da da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlar, yaz boyunca konaklayacakları yaylalara ulaşmak için zorlu yolculuklarına başladı. Eynesil'in Derebaşı mahallesinden sürüleriyle yola çıkan çobanlar, yaklaşık 7 gün sürecek yürüyüşün ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşdibi yaylasına ulaşacak. Yüzlerce yıllık yaylacılık kültürünün bir parçası olan bu göç yolculuğu boyunca sürüler Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından geçerek hedeflerine varacak. Dedelerinden miras kalan mesleği sürdürdüklerini belirten çoban İbrahim Topal, yolculuğun hem zahmetli hem de büyük emek gerektirdiğini söyledi.
4: Ta dededen gelen bir meslek, babamız da devam etmiş. Biz de aynı bu meslek üzerinde devam etmekteyiz. Aşağı yukarı 100 civarında koyunumuz var. Bu ne kadar bereketli bir iş olsa da yine de zor bir meslek. Sevmeyen herkes yapamaz. Sevgi isteyen bir iş.
1: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte Gazze ve Lübnan'da yaşanan son gelişmeler, ABD ve İran hattındaki sıcak gelişmeler ve bir de ABD'nin başta Körfez ülkeleri olmak üzere İslam ülkelerine dayatmış olduğu Siyonist terör rejimiyle normalleşme bağlamındaki ihanet anlaşmaları konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara.
5: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
6: Şimdi reklamlar.
7: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
8: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Lübnan'da kritik eşik, işgal derinleşiyor. Soykırımcı İsrail, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yeni saldırı talimatı verirken Güney Lübnan'daki işgalini de genişletiyor. Hizbullah ise son 24 saatte gerçekleştirdiği 21 operasyonla işgal güçlerini hedef alırken bölgede daha geniş çaplı bir çatışma ihtimali giderek güçleniyor.
0: Türkiye Gazetesi.
1: 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Kaosu meclise taşıyor. İsmi paralel başkana çıkan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Temmuz ayında kurultayın toplanmaması halinde CHP'nin seçime giremeyeceği propagandasının ardından parti içinde başlattığı kavgayı meclise taşımaya çalışarak bir kaos planını devreye soktu.
0: Milli Gazete.
1: ABD'den İran'a yeni saldırılar. Kalıcı barış anlaşmasına doğru ilerleyen müzakere sürecini sürekli sabote etmeye devam eden ABD, İran'ın bazı bölgelerini bombaladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı hafta sonunda İran'a saldırılar düzenlediklerini duyurdu. İran ordusunun cevabı ise sert oldu.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: Polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir, Türkiye yüzyılı inşasıdır, dedi.
3: Milat Gazetesi.
1: Kaos planı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü ve hırsız olmakla suçladığı Özel İmamoğlu ekibinin kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez iddiası hukuken geçersiz. Özel'in grupta konuşma ısrarı da korsanlık. Amaç yeni partiye geçmeden CHP'de kaos çıkarmak.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: FETÖ tehlikesi sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimlerinin ardından kamu kuruluşlarına büyük bir FETÖ temizliği yapılsa da örgütün tamamen tasfiye edildiğini ya da kurumların tertemiz olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle CHP'de alevlenen FETÖ tartışmaları, bürokraside değişik kimliklerle varlıklarını sürdüren kriptolarla mücadelenin önemini gösteriyor.
0: Akşam Gazetesi.
1: Belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 52 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: Kurultay savaşı resmen başladı. CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararın ardından başlayan liderlik krizi yeni bir safhaya geçti. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultay için gerekli delege imzalarını toplamaya başladı. Böylece CHP'deki hukuk mücadelesi artık doğrudan örgüt tabanına taşınmış oldu.
3: Karar Gazetesi.
1: Borçlandık, harcadık, büyüdük. TÜİK'in ilk çeyrek verileri büyümedeki ilginç tabloyu ortaya koydu. Ekonomi %2,5 büyüdü ancak büyüme, üretim ya da sanayi kaynaklı değil, geçinebilmek için borçlanarak tüketmek zorunda olan hane halkının harcamalarıyla oldu. Ekonominin lokomotifi sanayi ise daraldı. Uzmanlar gidişat sağlıksız dedi.
0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
2: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
6: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
7: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
8: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
9: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
10: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
11: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gül Bahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
12: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
4: Reklamları dinlediniz.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati. Hüsna habibuled seyara ve tedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

Bismillahirrahmanirrahim. Devri devri Adem'den be. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve sellim ecma'in.

0: Rahmetiyle bizleri kuşatan, gönüllerimizi imanla diri tutan Rabbimize hamdolsun. Selat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun pak ve temiz haline, ashabına ve kıyamete dek onun peşi sıra gideceklerin üzerine olsun.
1: Gördüm iki kişi.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Kıymetli dinleyenlerimiz, 10 kardeş radyo olarak yaptığımız ortak istek saatimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine nöbet bizde. Adana'dan Vusat Efe mikrofonlarından hepinize gönül dolusu selamlar, sevgiler ve dualar gönderiyoruz. Bayram arasının hemen ardından İstek Saati programıyla yeniden yine sizlerleyiz.
1: Yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül.
0: Kimi zaman bir selamın, kimi zaman bir duanın, kimi zaman da gönüllere dokunan bir ilahinin insan için ne kadar güzelleştirdiğini hepimiz biliyoruz. İşte bugün de saatlerimiz 14'ü gösterirken yine sevgiye, kardeşliğe ve muhabbete açılan bu güzel frekansta bir araya geldik. Tekrardan hoş geldiniz. Şu an bizi memleketin dört bir yanından dinleyenlerimiz mutlaka ki vardır. Hatta gurbette de bizi dinleyen kardeşlerimiz vardır.
1: Mevlam kanat vermiş,
0: bu program sizin programı. Bu program, bu mikrofon sizlerin mikrofonu. Sizin dualarınıza, selamlarınıza, mesajlarınıza emanet ediyoruz. 1 saat 45 dakika boyunca sizlerdeyiz efendim. Sizler göndereceksiniz, bizler dillendireceğiz. Rabbim bu güzel öğleden sonra hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, dilimize dua, gönlümüze muhabbet nasip eylesin. Kardeş radyo olarak istek saatimiz başlıyor.

Bakalım bugün kimleri konuk edeceğiz? Kimlerin mesajlarını dillendireceğiz? Hangi sanatçılara, hangi eserlere yer vereceğiz? Hepsi için mesajlarınızı bekliyorum efendim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 İlk eserimiz Koma Dilan Azat'tan gelecek, Gözlerde Umut eseri. Bu güzel eser şu an frekanslarımızda olan tüm dostlara, özelde de Medrese-i Yusufiye'de bulunan ağabeyler armağanımız olsun. Buyursunlar.

0: yoktu.
1: İlk eserimizle başladık efendim. Koma Dilen Azat bugünkü ilk konuğumuzdu. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin efendim. Hattımız açık. Mesaj kutumuz yarısı dolmuş gibi. Ama daha önümüzde 1,5 saatten fazla bir süre var. 0552-334-93-70 0552-334-93-70 WhatsApp mesaj hattımız. Programdan önce gönderen kardeşlerimiz var. O mesajları yayına vermiyoruz. Eserlerini de yayınlamıyoruz. Bilginiz olsun. Saat 14 itibarıyla gelen mesajları dikkate alıyorum. Onu da söylemiş olalım.

Selamünaleyküm Murat Yaman. Biz anlamadık ilahisini aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Diyarbakır'dan Abdullah Genç kardeşimiz, ağabeyimiz yazmış. Murat Yaman, sizin ilk isteğiniz oldu. Çok yaşa. Bir önceki eseri biz belirlemiştik. Ne kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Çok yaşayan yüze yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Metin, nasılsınız abi diyor.

Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıradaki eseri özel olarak sana armağan ediyorum. Bedirhan abime, İzzet abime ve Cumali'ye gelsin. Tüm Müslümanlara gelsin. Hayırlı yayınlar olsun demiş. Geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Yaman'a devam edeceğiz efendim. Güzel bir eser. Biz anlamadık eseri. Eserin ardından yine buradayız. Bizden ayrılmayın.

0: özgün eser ve faydalı paylaşımlarla zamanınıza değer katan program. İstek Saati.
1: İstek Saati.
2: İstek Saati.
3: Evet, İstek Saati'ndeyiz efendim. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 Adana Vusat FM stüdyolarından yayınımızı yapıyoruz bugün. Her sal olduğu gibi. Kimler bizlerle? Diyarbakır'dan Çağrı FM bizlerle. Batman'dan Aksa FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Van'dan Serhat FM, Bingöl'den Bingöl FM ve Urfa'dan da Radyo Urfa ile birlikte ortak yayındayız. Adını zikrettiğim bütün illerden mesaj bekliyorum. Bunun önemli, altını çizeyim önemli. Bütün yayınımızın ulaştığı illere hem selam olsun hem de mesajlarını bekliyoruz. Onlar da bize bir selam göndersin. Selamlaşalım, selamı arada aramızda yayalım. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah, nasılsınız, iyisinizdir. Şehitler Kervanı'ndan hücre eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbuluk, Mehmet Yeter İbrahim Şeyh'e, Donak Sağcı Gökhan Dağtekin ve tüm kardeş radyo çalışanlarına. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal. Geçmiş bayramın mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz İzzettin abi. Evet, bayramlar geliyor, geçiyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Kurbanın hakkını verip kurbiyet kurabilenlerden olmuşuzdur inşallah. Allah'a yakınlaşanlardan olmuşuzdur inşallah. Çok yaşayan

Evet, yayının ilk çeyreğini geride bırakıyoruz an itibarıyla. Adana'da artık Haziran'ın o sıcak, o cömert enerjisini ve yazın gelişini iyiden iyi hissetmeye başladık. Tabiat her mevsimde vites değiştiriyor. Ve hayat da kendi ritminde akıyor. Bayram bitti. Hayat doğal akışına döndü belki ama içimizdeki o şükür duygusu var ya, hep kalmalı bizde. Bayramda barıştıklarımızla tekrardan küsmeyelim. Tokalaştıklarımızdan yüz çevirmeyelim. Kurban eti götürdüğümüz yoksulları gelecek bayrama kadar unutmayalım. Topraklar başına bayleri gönül. Demin de söyledik, Rabbimizle olan kurbiyetimiz artar inşallah. Güzel bir eser, hatta çok güzel bir eser. Benden de tüm dinleyenlerime armağan olsun. Hücre buyursunlar.

Evet, Şehitler Kervanı'ndan çok güzel bir eser dinledik. Hücre eseri. Vurup aşkı dağına. Varsa aklınızda, kalbinizde böyle çok güzel eserler arşivimizde olan, yazın gönderin efendim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız ve hattımız açık efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Şehriban ve aleykümselam. Diyarbakır cezaevinde bulunan kardeşim Denizcan'a selamlarımı iletiyorum. Rabbim tez zamanda onu ailesine ve çocuklarına kavuştursun. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır eserini armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Bizler teşekkür ederiz. Çalacağım bu eseri.

Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den yazıyor. Allah'ım, bizler bayram yapıp kurbanlar keserken senin o mübarek şehrin Kudüs yine sessizliğin ve acının ortasında kaldı. Biz sevinci yaşarken onun payına yine mahzunluk, yine gözyaşı düştü. Dün de yalnızdı, bugün de bizim ihmalkarlığımız yüzünden boynu bükük kaldı. Kusur onu her zaman olduğu gibi bugün de bir başına bırakan bizlerin, ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizim uykuda olan yüreklerimizi uyandır o mukaddes beldeyi ve içindeki masumları sahipsiz bırakma. Zalimlerin zulmünden koru. Amin. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Kayseri'den Şükrü abimiz, teşekkür ederiz. Evet, bayram tebriği gönderen kardeşlerim var. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizlerin de geçmiş bayramı mübarek olsun. Bayramda sevdiklerini göremeyenler, gurbette veya kapalı mekanlarda, zindanlarda tek başına geçirenler ya da bir sonraki bayrama umut besleyenler. Sıradaki eser sizlere gelsin. Ömer Karaoğlu, Yol Mu Dayanır?

0: manevi iklimin coşkuya dönüştüğü program İstek Saati.
1: İstek Saati.
2: İstek Saati.
3: Evet, İstek Saati'ndeyiz. 14.34 oldu. İlk yarım saatimizi, hatta 35 dakikamızı geride bıraktık efendim. Zaman hızla akıyor. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Teveccühünüze çok teşekkür ediyorum. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70. Beni mesele çalmadın diye mesajlar geliyor. Alıştığımız mesajlar bunlar. Bütün eserleri çalma sözü vermiyorum ama bütün mesajları okuma sözünü veriyorum. Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmadığı takdirde. Gönderdiğiniz bütün mesajları, selamları, duaları adresine ileteceğiz. Eserler de aynı sanatçı yayınlanmadıysa ve vaktimiz de yeterse eserleri de çalacağız. Bir sıkıntımız yok bu konuda. İşimiz bu zaten. İstek Saati'nin misyonu da bu. Sizler isteyeceksiniz, bizler dinleteceğiz.

Şöyle Gaziantep'e uzanalım. Selamünaleyküm. Mehmet Bulut Gaziantep'ten yazıyor ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Özcan Atsat, Kahrol İsrail eserini Semih Çalacağım. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Değerli Ustad Efem'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Gazlı'ya selam, direnişe devam demişler. Teşekkür ederiz ve aleykümselam. Evet, şu ana kadar Diyarbakır, Gaziantep, Adana, şöyle Bingöl'den var, Mardin'den var, Batman'dan, Siirt'ten, Van'dan, Urfa'dan mesaj bekliyorum.

Selamünaleyküm, ben Ümmü Mervan, Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşime. Eşref Ziya'dan bir eser istemiş, maalesef istediği eser arşivimizde yok. İzzetini koruyarak uzak kalman, değerini yitirerek her yerde bulunmandan daha hayırlıdır diye bir paylaşımda bulunmuşlar. Teşekkür ederiz. Yaran geçip uğruna, bu şehri son bir defa yakıp gitme. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet ve aleykümselam İzzet abi. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, Yusufi ağabeylere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzet abi, teşekkür ederim.

Abi biz de gurbette bayram geçirenlerdeniz demiş Yakup abi. Evet, çok yaşamadım, sadece askerdeyken başıma gelmişti. Gurbetliyken bayram geçirmek pek çoğumuz için zordur. Memleket kokusuna, bir dost selamına hasret kalıyor insan. Ama boş verin. Şu an duyduğunuz bu sesler var ya, sizin için bir vatan kokusu olsun, bir sıla hasretinin dinmesi olsun. Biz buradan mesafeleri haritadan siliyoruz. Sesin ulaştığı her yer bizim yurdumuz olsun. Gelin ekranların o soğuk ışığını, sesimizin sıcaklığıyla ısıtalım. Ve ruhumuzun o en kuytu köşelerine hitap eden bu güzel eserlerle programımıza devam edelim. Sırada kim vardı? Özcan Atsat vardı. Kahrolsun İsrail efendim. Buyursunlar.

0: Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.43 olmuş. 0552 334 93 70 0552 334 93 70
1: Güzel derdi atıp ardına yardan geçip uğruna.
0: WhatsApp mesaj hattımız. Hattımız açık efendim hala.
1: Yakıp gitmek ne güzel derdi at.
0: Programın sonuna kadar mesaj gönderebilirsiniz.
1: Yardan geçip uğruna.
0: Bazı dinleyicimiz mesajlarını silip aynı mesajı tekrar gönderiyor. Mesajlarınızı zaten görüyorum. Hani siz diğerlerini sildiğiniz için isminiz de yukarılara çıkıyor. Daha geriye gidiyorsunuz farkında olmadan. Yapmayın.
1: Gayrı gidelim can artık kutlu ellere.
0: Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Aleykümselam. Kardeşlik çağrısından Safalar getirdiğiniz eserini istiyor çalacağım. Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abi, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam. Alaaddin abi, teşekkür ederim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Ben Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, sizlere, hicrette olanlara ve Yusufilere, tüm kardeş ve ağabeylere, özellikle kardeşim İbrahim ve ailesine gelsin. Bu arada Filistin ve Sumut filosuna selamlarımı iletiyorum. Rabbimden bir an önce zaferlerle neticelendirmesi dileğiyle. Allah'ın laneti Siyonistler ve İslam düşmanlarının üzerine olsun demişler. Teşekkür ederiz.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Selahattin, nasılsınız hocam diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki eseri özel olarak size armağan ediyorum. Muhammed abime, Hüseyin abime ve tüm Yusufi abeylere gelsin. Allah İsrail'i kahretsin demiş o da. Amin inşallah. Evet, çok sevdiğim güzel bir eserle devam edeceğiz. Kardeşlik çağrısından Safalar getirdiniz eseri. Eserin ardından yine buradayız efendim. Buyursunlar.

0: Evet, kardeşlik çağrısından safalar getirdiğiniz eserini dinledik efendim. Yarın ve devam ediyoruz programımıza. Bu yalan dünyaya aldan. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70.
1: Dalıp gitmişim boş rüyalara, sensiz olur.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Yanılmış. Siirt'ten dinliyoruz. Nurullah Kuray'dan Karanfil eserini istiyorum. Bu yalan. Eser ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Siirt'ten de mesaj geldi. Şu ana kadar Batman, Urfa kaldı. Mesaj göndermeyen ili olarak.
1: En sonunda akıllandım. En sonunda akıllan.
0: Ortak yayınımızın olduğu bütün illerden mesaj bekliyorum demiştim. Hala 50 dakikanın fazla bir süreniz var. Çok.

Mardin'den selamlar, ben Mustafa. Hayırlı yayınlar, sıradaki bütün eserler değerli dinleyicilere gelsin. Başarı sabırla örülen bir yolculuktur. Acele etmeyin, adım adım ilerleyin. Çünkü başarıya kimse asansörle çıkmamıştır demiş. Teşekkür ederiz Mustafa abi.

0: aslında.
1: Evet, totalde 1 saat 45 dakika yayın yapıyoruz efendim. Ve bu 1 saat 45 dakikalık maratonumuzun ortasına geldik. Hafta içi her gün bu mikrofonun arkasına geçen meslektaşlarım gibi biz de aslında bir vefa borcunu ödemeye çalışıyoruz. Ben yapmadım ama bayram boyunca nöbet tutan, o güzel ezgilerle evlerinize neşe katan tüm yayıncı, radyocu kardeşlerime, ağabeylerime buradan bir teşekkür göndermek istiyorum.
0: Bir sen varsın Allah'ım, ayırma beni senden, bana benden yakın. Beni benden çok sever.
1: Evet, Nurullah Kuray dinleyelim efendim. Sonrasında diğer isteklerinizle programımız devam edecek.

Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben Şehadet Diyarbakır'dan demişler ve aleykümselam, Allah razı olsun. Şehadet Güvercini eserini istemişler, Grup Özlem'den çalacağım. Çağrı FM ailesine gelsin, radyo başına dinleyenlere gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler, bir de paylaşımları var. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanırlar. Ali İmran suresi 170. ayeti paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Bursa Karacabey'den Mehmet Ömer Karaoğlu'ndan Ne Zaman isimli eseri istiyor. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır eserini dinledik az önce. Suni gündemlerle ümmeti oyalayıp mazlum coğrafyaları unutturmaya çalışanlara inat, zulmü ve istibdadı Müslümanların gündemine getiren bütün kardeşlerime bu parçayı armağan etmek istiyorum. Rabbim siz kıymetli radyolarında sesini daha gür çıkarsın inşallah. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Mehmet abi.

Ömer Karoğlu'ndan bir istek daha vardı. Mesajlarıma bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Zerda, Van'dan ulaşıyorum. O da Ömer Karoğlu'ndan Kudüs eserini istemişler. Tüm Kudüs sevdalarına ve Serhat Efem ailesine gelsin demişler. Teşekkür ederiz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: İstek Saati devam ediyor.

0: saatimi.
1: İstek saati.
0: İstek saati. Yemin mi? Büyük şeytana ölüm kahrol Amerika. Zalimle
2: 15.07. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı programlar. Grup İnzar'dan Bu Dava Yüksüz Mü Anne eserini istemişler. Eser tüm iş arkadaşlarıma, ümmeti mazlumlarına ve o mazlumların sesini duyup onlara kol kanat gerenlere, kızım Ayşe Hifa ve oğlum Abdullah'a armağan olsun ve selam. Bir de paylaşımı var. Rabbim şu an dünyanın dört bir yanında İslam davası için mücadele veren muvahhid kullarına ve haseten Gazze'li mücahitlere zafer nasip et. Onların korkusunu düşmanların içine sal. Bizleri de onların destekçilerinden eyle. Amin. Amin inşallah.

Bu 9 ilden 7'si mesaj gönderdi bugün. 2 tanesi hala göndermedi. Amerika, katil Amerika, İfa'nın kaynağı. Urfa'dan ve Batman'dan mesaj bekliyorum. Programımız bitmeden. Kahrol Amerika. Uzun bir eser. Şöyle önden de bir introsuna da girelim.

Esselamu Aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ben Murat. Nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıradaki eseri sadece Musa abime armağan ediyorum. Sana da gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Evet, sözü grup inzara bırakıyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 15.18. Yavaş yavaş son yarım saate girdik artık.
1: Katil Amerika, İfalın kaynağı şeytan Amerika.
0: Mesajlarımıza açalım tekrardan. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Adnan. Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan eşime selamlar. Allah tüm Müslümanlara esaret bağlarını çözsün inşallah. Zindan Gülistan'dır bize eserini istemişler. Teşekkür ederiz.

Evet, Batman'dan da mesajlarımız geldi. Öfke çektim kınından, bilediğim Urfa kaldı sadece. Tek vücut, tek bilek ve tek feryatla semaya yükselir Allahu Ekber. Yayın yaptığımız 9 ilden sağ olsun dinleyeceğimiz bizleri kırmadı. Her ilden mesaj geldi, Urfa hariç. Biraz zorbalıyorum gibi oldu ama. Büyük şeytana ölüm kahrol, amin. İnanın bu yayının direği biz değil, sizsiniz. Sizin mesajlarınız, istekleriniz, dualarınız bizi ayakta tutuyor. Bu yayını ayakta tutuyor. O yüzden bizleri direksiz bırakmayın efendim. Şeytan Amerika, büyük şeytana ölüm kahrol Amerika. Evet, zindan Gülistan'dır bize. Bizden de tüm Yusuflara armağan olsun.

Hatırlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fahır.

15-25. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 9 Kardeş Radyo'yla birlikte ortak istek saatindeyiz. Artık böyle yavaş yavaş da sonlara doğru geliyoruz. Son mesajları okuyacağım, son istekleri yayınlayacağım. Açalım şöyle mesaj kutumuzu. Bilemedik anne, sonumuz neydi? Gidene ağlanır, bu hep böyleydi. Acın yüreğimi yaktı, kül etti. Hakkını helal et, aziz annem. Murat Yaman'dan Özledim Anne parçasını öncelikle Cennet Gülü anneme, babaanneme, anneanneme ve Filistin, Doğu Türkistan gibi zulüm altında evlat acısı çeken tüm Cennet Gülü annelere armağan etmek isterim. Rabbim annemi cennetinden mahrum etme. Çünkü şahidiz ki o en zor anında bile seni bırakmadı. İsmini yazmamış, memleketini de yazmamış dinleyicimiz.

0: Resulallah.
1: Evet, artık son virajdayız efendim. Her gün başka bir heyecanla kurulan bu köprüde bugünlük bizim de vaktimiz daralıyor. Ama biliyoruz ki kervan Allah'ın izniyle yürümeye devam edecek. Yarın Bingöl'den yükselecek sesimiz. Bilmem. Ve bu zincir, bu güzel zincir hiç kopmayacak. Kurbanım. Yolumuz neresi olursa olsun hayattaki istikametimiz hep doğruluk. Kurban. Bayramda hatırladığımız o saf güzellikler olsun. Finalin yaklaştığı bu dakikalarda gönül telimizi en hassas yerinden titreten, hepimizin hatırlarında ayrı bir yer tutan annelerimize bizden de armağan olsun. Özledim anne, buyursunlar.

0: ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.
1: Evet, 15.34. Son 10 dakikadayız artık. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı günler ve hayırlı programlar. Rabbim Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Yahudileri yerin dibine geçirsin inşallah. Amin. Yüce Rabbim Yusufi ağabeylere hayırlı bir kapı açsın. Onları da ailelerine kavuştursun inşallah. Bütün hastalara acil şifaları ihsan eylesin. Amin. Ben Batman'dan bir dinleyiciniz. Murat Belet'ten Bir Gün eserini istiyor. Eser ortak yayında bulunan bütün radyo dinleyicilerine ve ailelerine, Filistin'de direnen bütün Müslüman kardeşlerimize ve Yusuf ağabeylere armağanım olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demişler ve Aleyküm Selam. Allah razı olsun.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki eserleri tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Ayrıca göz nurumuz, baş tacımız, onurumuz Hamas'a armağan ediyorum. Bingöl'den bir dinleyicimiz sizden selam ve dua edilmiş bir de paylaşımı var. Kimse yerindeki nimetten dolayı kıskanma, Allah'ın ondan neler aldığını bilemezsin. Senin başına gelen hiçbir musibete üzülme, karşılığında Allah'ın sana neler vereceğini bilemezsin. Her zaman elhamdülillah de. İmam Şaravi'den bir söz paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Belet. Bir gün.

Evet, 15:42 geldik programımızın sonuna. Son mesajı okuyup vedalaşacağız efendim. Selamünaleyküm Grup Vuslat, ey kardeşler ilahisini. Batman Aksay FM'den Sayın Rıdvan Yıldırım'a armağan ediyorum. Allah razı olsun, Batman'dan Eyüp Yıldırım yazmış. Teşekkür ederiz. Bizden de Rıdvan abiye sıradaki eser armağan olsun. Evet dostlar, tadı damağımızda kalan bir 105 dakika oldu. Saatlerimiz 15:43'ü gösteriyor ve ne yazık ki bugün de ayrılık vakti geldi. Adana'dan, Vuslat FM stüdyolarımızdan gerçekleştirdiğimiz İstek Saati programımızın sonundayız. Bugün yine birbirinden güzel mesajlara, anlamlı selamlara ve gönüllere huzur veren eserlere birlikte eşlik ettik. Yakınlarınıza gönderdiğiniz her selam, yaptığınız her dua ve paylaştığınız her güzel söz programımıza ayrı bir güzellik kattı. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Radyo aslında görünmeyen ama hissedilen bir dostluk köprüsü. Bugün bu köprünün bir ucunda biz vardık, diğer ucunda sizler. Aramızdaki kilometreler ne kadar uzak olursa olsun, aynı duaya amin demenin, aynı ilahide buluşmanın güzelliğini bir kez daha yaşadık. Yayınımıza mesajlarıyla katkı sağlayan tüm dinleyicilerimize, bizleri sessizce dinleyip dualarında yer veren kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Rabbim gönüllerinizden huzuru, hanelerinizden bereketi eksik etmesin. Sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin. Sıkıntılarınızı kolaylığa, dualarınızı kabule vesile kılsın. Bir sonraki yayında görüşmek duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, selametle kalın efendim. Grup Vuslat, ey kardeşler.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza B kapısı karşısı. Alo paket 363 57 73. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365 çift 0 94. Dostlar Ticaret.
0: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hocam, bazı insanlar cinleri gördüklerini, onlarla bir takım ilişki ve iletişim içinde olduklarını söylüyorlar. Bu mesele doğrusu kafama takılıyor, zihnimi kurcalıyor. Cinleri görmek, anlattıkları şekilde bir ilişki ve iletişim kurmak mümkün mü?
1: Bu konuda insanları ikiye ayırmak gerek. Birincisi, cinleri gördüğünü ve kendisine ve eşyalarına bir şeyler yaptığını söyleyen sıradan insanlar. İkincisi ise, cinler üzerinde tasarrufta bulunduğunu söyleyen ve halk arasında cinci veya medyum denilen insanlar.
0: Ben her ikisini de kastediyorum efendim. Birinci durumda olmaktan korkuyorum. İkincisini de acayip merak ediyorum.
1: Her iki durumda kişisel bir tecrübeden ibaret görünüyor. Bu insanların ne gördüğünü ve nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bize anlatılanların gerçekliği konusunda da kesin bir kanıya varmamız zor. Çünkü bunlar tamamen kişisel çerçevede tecrübeler. Tıpkı rüyalar gibi. Bir başkasının rüyasını görmek ve onun gerçekliğini tespit etmek ne kadar imkansız ise, bu kişilerin gördüğünü ve anlattıklarının gerçekliğini tespit etmek de o kadar zor.
0: Peki bu konuda hiçbir söz söyleme imkanımız yok mu?
1: Elbette var. Bu konu tamamıyla gaib. Yani bizim beş duyumuza ve algılarımıza kapalı. Dolayısıyla kişisel tecrübeler üzerinden giderek bir şey söyleyemeyiz. Bu gibi kapalı gaib denilen hususlarda kesin bilgi ancak Allah'ın bize indirdiği ve Hazreti Peygamber'in bildirdiği ile sınırlı. Buna kitap ve sünnet bilgisi diyoruz. Ancak bu çerçevede konuşabiliriz. Bunların ötesinde söyleyeceğimiz her söz spekülasyondan ibaret olur. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir. Bir kere cin diye bir varlık var. Bunda kimsenin şüphesi olamaz. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da, rahmet elçisi de sünnet-i seniyyesinde bunların varlığını bize bildirmiş. Ancak normal şartlarda ve sıradan insanlar tarafından görünmeyeceği de bildirilmiş. İnsanların aklına şaşıyorum. Allah görünmez diyor, bunlar ille de göreceğiz deyip tutturuyorlar. Görünce ne olacaksa?
0: Ama hocam, Hazreti Süleyman görmüş. Hatta çalıştırmış onları. Kur'an'da da geçiyor.
1: Aziz kardeşim, rahmet peygamberinin bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Bu onun yaptığı bir şey değildi. Yüce Allah'ın kutlu nebisini tasdik etmek ve desteklemek için böyle bir mucize yaratmasıydı. Şimdi bir insan çıkıp ben de bir işaretimle ayı ikiye bölerim diyebilir mi?
0: Bu iş Hazreti Peygamber'e has bir mucize hocam. Kim böyle bir şey söyleyebilir?
1: Peki böyle olmuyor da Hazreti Süleyman peygamberin bir mucizesi olan cinleri görmesi ve onları çalıştırmasını nasıl başkaları gerçekleştirecek? Kaldı ki selam üzerine olsun, rahmet nebimiz Muhammed'in dahi cinleri gördüğü sahabeden biri ihtilaflıdır. Nitekim amcasının oğlu ve sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Abbas, yüce nebi ne cinleri görmüş ne de onlarla yüz yüze görüşmüştür demiş. Ancak yine sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Mesud, yüce nebinin etrafına daire çizerek kendisini bir yere bıraktığını ve bu dairenin dışına çıkmaması hususunda sıkı tembihte bulunduğunu, ardından da cinlerle görüştüğünü fakat kendisinin onları göremediğini nakleder. Bu ikinci bilgiyi esas alsak bile yüce nebi kendisi dışında sahabeden hiç kimsenin cinleri görmesine müsaade etmemiş. Bunu kendiliğinden yapması söz konusu değildir. Böyle yapması Allah'ın emri olsa gerekir. Çünkü o peygamberdir. Onun cinleri görmesi de Hazreti Süleyman'ın mucizesi gibi bir mucizedir. Bugün cinleri gördüğünü iddia edenler sahabeden daha öte kimseler midir? Ayrıca Yüce Rabbimiz Kur'an'da şeytan ve yandaşları onları göremeyeceğiniz yerden sizleri görürler diye bize bildirmiş. Büyük İmam Maturidi bu ayeti biz onları göremeyiz ama onlar bizi görmektedirler şeklinde yorumlamış.
0: İyi de hocam, cin suresi var. Onu nasıl açıklayacağız?
1: Güzel kardeşim, Ahkaf ve cin surelerinde geçtiği gibi Peygamberimiz Taif yolculuğu dönüşünde Batnu Nahle veya Hacun denilen yerde dinlenmiş ve orada sabah namazını kılmış. O sırada Yüce Allah'ın gönderdiği bir grup cin gelip okuduğu Kur'an'ı dinlemişler. Aldıkları bilgiyi kavimlerine götürmüşler. Gelen bilgilere göre Hazreti Peygamber bu esnada ne cinleri görmüş ne de onlarla görüşmüş. Zaten ayetler bu olaydan sonra nazil olmuş. Kutlu Nebi ayetlerin nazil olması ile bu olaydan haberdar olmuş.
0: Hocam, var olan bir varlığı neden göremiyoruz?
1: Sadece göremediğimiz cinler mi?
0: Göremediğimiz birçok varlık var. En başta Yüce Allah'ı göremiyoruz.
1: Bilesin ki Yüce Allah bazı varlıkları görmemizi dilerken diğer bazılarını görmemizi dilememiş. Bizi görmekle de yükümlü kılmamış. Bir ayet veya hadis var mı cinleri görmemiz gerekir diye?
0: Peki de hocam, niçin yaratıldı bu cinler o zaman?
1: Yüce Allah Kur'an'da, "Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım." buyuruyor. Bize bildirilen hikmet bu. Bunun dışında mutlaka birçok hikmeti daha vardır. Çünkü Rabbimiz hikmetsiz bir şey yaratmaz. Ama bizim bilgimiz bu kadar. Yine Allah bilgin olmayan veya bilgi verilmemiş olan bir hususun peşine düşme buyuruyor. Öyleyse bunun gibi duyularımızla ve aklımızla kavrayamayacağımız hususların peşine düşmemiz bize bir şey kazandırmaz. Düşsek de bir şey öğrenmemiz mümkün değil.
0: İyi de hocam, keramet diye bir gerçeklik var. Keramet yoluyla görülemezler mi?
1: Büyüklerimiz keramet haktır demişler. Biz dahi bunu hak kabul ederiz. Ancak neyin keramet olduğunu, neyin olmadığını tam kavrayacak durumda değiliz. Çünkü kerametler de kişisel tecrübeler. O yüzden yine büyüklerimiz keşif, ilham, rüya ve kerametle amel olunmaz ve bunların üzerine hüküm bina edilmez buyurmuşlar.
0: Cin gördüğünü söyleyenler, onları ayakları ters, kaşları gözlerinin altında, burnu yukarı, kulaklarının kepçesi arkaya doğru, gözünün biri alnında, öteki kafasının arkasında ve her tarafı kıl içinde anlatıyorlar. Aslında insanlar kendilerine benzer bir şey anlatıyorlar. Sadece organlarının yerleri ve pozisyonları değişmiş. Hazreti Süleyman'ın çalıştırdığı cinler bu anlatılanlar gibi miydi?
1: Bu konuda bir şey söylemek oldukça zor.

0: vardır, ötesini Allah bilir.
1: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
2: En sevgiliye vuslatın adresi: Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551 494 çift 061 Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca, onlara yerden bir dabbe, canlı çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize inanmadıklarını söyler.

O büyük duruşma günü, her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar.

0: Nihayet hesap yerine vardıklarında Allah Teala, demek siz ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan yalan saydınız öyle mi? Yoksa ne yaptınız?
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: İşledikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti. Onların artık konuşacak halleri kalmadı.

Onlar anlamıyorlar mı ki, biz insanların dinlenip sükûnet bulmaları için geceyi, çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır.

Gün gelecek, sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında, göklerde ve yerde olan herkes, müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette, onun huzuruna varacak.

Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar, bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır.

Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar, o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır.

Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz, işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız?''

0: De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a, yalnız O'na ibadet etmem emredildi. Keza bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa, de ki, ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ

0: De ki, hamd o Allah'a olsun ki, size er geç alametlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi, Mekke'de nazil olmuş olup 88 ayettir. Hazreti Musa aleyhisselamın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El-Kasas adını almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir.
1: نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız.

Doğrusu Firavun ülkesinde Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle özellikle zayıflatmak istiyordu. O bozguncunun tekiydi.

0: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
1: Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk.

Bunun içindir ki, Musa dünyaya gelince, annesine şöyle ilham ettik. Onu bir süre emzir. Şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen, ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız.

Firavun'un ailesi onu, kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da, Haman da, askerleri de yanılıyorlardı. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ

Firavun'un hanımı, onu sandıktan çıkarınca, kocasına, bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk. Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz, diyordu. Kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi.

0: Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı.
1: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: İşte bu haldeyken annesi Musa'nın kız kardeşine sen fark ettirmeden onu izle dedi. O da kendisini ele vermeksizin kardeşini uzaktan gözetledi.
1: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
0: Biz daha ilk günden itibaren onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara, ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz? Dedi.
1: فَرَدَدْنَاهُ اِلَىٰ اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Böylece onu annesine kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve 1001 çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizde sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İslam'ı temsil edebiliyor muyuz?
1: Edemediğimiz hepimizin malumu aslında. Bu soru bize bir sorulduğu zaman, soru olarak bunun muhatabı olduğumuz zaman, eğer gerçekten bu işin ızdırabını çekiyorsak zaten bir sarsılırız. Bugün İslam'ın gerçekten temsiliyet adına bir problemi var. Bu aziz dine mensup olanlar bu dinin azametine, yüceliğine uygun bir biçimde bir temsiliyet, bir hayat, bir örneklik ortaya koyamıyorlar. Asr-ı Saadet'le bugünün dünyasını bu manada mukayese ettiğimizde, Asr-ı Saadet'te din konuşuluyordu ama konuşulduğundan daha fazla din yaşanıyordu. Bugünün dünyasına geldiğimizde din konuşuluyor ama konuşulduğu kadar yaşanmıyor. Bugün hayatımızda güzel örnekler o kadar az ki, ne biz çoluk çocuğumuza güzel örnek olabiliyoruz, ne bir yerde bir memursak, bir amirsek, bir işçiysek, bir işverensek, hayatın içerisinde neredeysek, orada inançlarımızın bizden istediği, inancımızın bize yüklediği mükellefiyet çerçevesinde bir duruş ortaya koyamıyoruz. Bakın, bir mukayese yapabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum. Bir sürü örnek verilebilir ama bu örnek belki biraz daha çarpıcı olduğu için biraz bu temsiliyet meselesini de muhasebe yapmamıza vesile olsun diye bu örneği vermek istiyorum. Bedir gazvesinden sonra Müslümanlar Medine'ye 70 esirle döndüler. Netice itibariyle bu esirler biraz Medine'de kalacaklar. Fidyeleri ödendiği zaman da geri gidecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 tane Mekke müşriğini, esir olan Mekke müşriğini evlere dağıttı. Medine'deki evlerde bir miktar kalmalarını istedi. Efendimizin bunu yapmasındaki maksadı anlamış olmanız lazım. Müslümanları görsünler. Nasıl ahlakları var? Aileleriyle münasebetleri nasıl? Çocuklarıyla münasebetleri nasıl? Çevreyle münasebetleri nasıl? Eşyayla münasebetleri nasıl? Allah'la iletişimleri nasıl? Birbirleriyle münasebetleri nasıl? Bunu görsünler. Görsünler ki bu noktada zihinlerinde eğer bir ön yargı oluşmuşsa, yüreklerinde ön yargı olmuşsa bu dağılmış olsun. Allah aşkına bugün bizi görüp de imanla tanışabilecek kaç tane insan çıkar içimizden? Biz etrafımıza baktığımız zaman kendimize de çocuklarımıza da örnek olarak gösterebileceğimiz ne kadar insan var. Ama bunu artık arayacak bir durumumuz yok. Mesele şu, ciddi bir temsiliyet problemi yaşıyoruz. Bu temsiliyet probleminin altından kalkmak için kimselerden bir şey beklemeden benim temsil etme sorumluluğum var diyerek bu sorumluluğa kendimizi muhatap kılıp gereğini yerine getirmek durumundayız. Eğer bunu yapmazsak İslam'ı konuşanlarımız çok olacak, rivayet edenlerimiz çok olacak, belki tebliğ edenlerimiz de çok olacak ama temsiliyet hiçbir zaman hak ettiği değeri ve kıymeti bulmayacak. Eğer bir din yaşantı adına örneklik noktasında hayatta karşılığını bulmayacaksa o din İnsanlara nasıl gerçek manada tebliğ edilmiş olacak? Dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir problemimiz olduğu hepimizin malumu ama bu malumu artık bizim başka bir noktaya doğru kaydırmamız gerekiyor. Benim güzel kardeşlerim, şu hakikati biliyorsunuz ama bir de bu kardeşinizden bir daha duyun. İslam bugün dünyanın dört bir tarafına yayıldı elhamdülillah. Sayı itibariyle Müslümanların sayısı dünya nüfusunun %20 küsürünü oluşturuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu kadar kalabalık bir kitlenin, bu kadar kalabalık bir nüfusun ve dünyanın her tarafına giden bu İslam'ın ordularla gitmediği hepimizin malumu. İslam iki zümreyle yayıldı dünyaya. Bunlardan bir tanesi sadık tüccarlar, bir diğeri ise amil alimler. Sadık tüccarlar güvenilir, emin tüccarlar, amil alimler ise yaşayan hocalar. Söylediklerini hayatlarında oluşturan insanlar, söylediğine insanları davet edenler, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den veraset adına o nebevi mirası alıp gereğini yerine getiren insanlar. Eğer yeniden istiyorsak İslam'ın muhataplarda yankı bulmasını, yeniden istiyorsak bu noktada bazı şeylerin oturmasını, yapacağımız şey belli. Bu temsiliyet problemini, bu temsiliyet sorununu çok iyi fark edeceğiz ve temsil etmenin gayret ve mücadelesini vereceğiz. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551 494 çift 061 Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum.

0: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı Umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans. 101.1 Vuslat FM.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 2 Haziran. Günün ayeti. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru derler. Ali İmran Suresi 190-191. Ayetler. Günün hadisi. Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin. Kaynak, Deylemi, Heysemi. Günün sözü. Bir saat tefekkür, 40 gece nafile ibadetten üstündür. Ebu Derda radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Peygamberimizin evlilikleri teşviki ve yardımı. Müslümanlar arasında Cüleybib denilen bir kimse vardı. Bu kişi, kadınların yanında dikkatsiz davranmakla tanınırdı. Bu sebeple diğer Müslümanlar ailelerini ondan sakındırırlardı. İşte herkesin cemiyetin dışına iter gibi davrandığı bu zata da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam sahip çıktı. Hazreti Peygamber aleyhisselam bizzat Ensar'dan bir aileye giderek kızlarını istedi. Kızı, Efendimizin kendisine istediğini sanan aile büyükleri memnuniyetle dediler. Ancak Peygamberimiz aleyhisselam Cüleybib için deyince vermekten kaçındılar. Annesinden konunun iç yüzünü öğrenen kız ise Resulullah asla benim fenalığımı istemez diyerek Cüleybib'e varmayı kabul etti ve nikah kıyıldı. Bir yuva daha kuruldu. Resulullah aleyhisselamın da bulunduğu bir savaşta Cüleybib şehit düşmüştü. Görgü şahitleri düşmandan 7 kişi öldürdü. Sonra şehit düştü dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam Cüleybib bendendir. Ben de ondanım buyurdu. Ve kendi elleriyle toprağa verdi. Resul-i Ekrem genç yaşta dul kalan ve vaktiyle onun hatırını kırmayarak Cüleybib'le evlenmeyi kabul eden hanıma şöyle dua etti. Allah'ım ona hayırlar ver. Hayatı boyunca hiçbir sıkıntı gösterme. Sözün özü. Talebe hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır. Gayesi manevi olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır. Mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değil. Nurettin Topçu. Günün duası. Allah'ım, zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.
1: Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Emin Mobilya'yla Emin Eller'desiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı Umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 21. Bölüm.
2: Kısa bir süre sonra Ebu Zer Hoca bir kitap evi açtı. Ebu Zer Hoca'nın derdi ticaret değildi. Halka ulaşma gayreti taşıyordu. Kitap evi açması büyük nimet oldu. Ebu Zer Hoca'nın baskı nedeniyle görevini bırakması ilçe halkı arasında tepkiyle karşılandı. Onu camide göremeyenler evine koştu, iş yerine uğradı. Bu bile çok kişinin uyanışına vesile oldu. Bazıları, "O zaman biz buraya gelir, yine seni dinleriz," diyorlardı. Daha önce camide vaaz veren Ebu Zer Hoca, şimdi iş yerinde, evinde, ayakta vaaz veriyordu. Açılan kapının ne kadar hayırlı ve bereketli olduğunu herkes görüyordu. Allah'ın dinine ve Müslümanlara karşı planlar yapanlar, kendileri açısından zarara uğradıklarını anlamışlardı. Yeni hesap peşindeydiler. Bu kez işi mürtet örgüte ihale ettiler. Sık sık Müslüman fertlerinin iş yerlerine tehdit mektupları bırakılıyor, sindirme amacı güdülüyordu. Ebu Zer Hoca birkaç kez aleni şekilde tehdit edilmişti. Çakallar gibi tehdit edip kaçıyorlardı. Ebu Zer Hoca tehditleri aldırmadan her sabah Bismillah deyip iş yerini açar, baskılara meydan okuduğunu ilan ederdi. Bu sabah da her şeyden habersiz Bismillah deyip kapıyı açtığında sırtında acı bir ağrı hissetti ve sonrasını göremedi. Üç militan yüzünü sarmış kalleşçe arkadan yaklaşmışlardı. Darbeyi öldürücü olsun diye boyun bölgesine özellikle vurmaya çalışmışlardı. Besmele'nin mahiyetini anlamadıkları için işlerini bitirdiklerini sandılar. İçeriye molotof kokteyli atıp kaçtılar. Kitap evine yakın okula giden Muhammed ve ev arkadaşları arka sokaklarda yürürken panik içinde kaçanları görmüşlerdi. Birden aynı hisse kapılmışlardı. Kitap evine koştular. Yanılmamışlardı. Defter kitapları bir yana atıp yüzü koyun yatan Ebu Zer Hoca'yı kaldırdılar. Gözyaşı içinde ne yapacağını bilemez halde şaşırıp kaldılar. Ferit ve Ahmet büyümeden kitap evindeki ateşi söndürdüler. İçerisini is kaplamıştı. Ebu Zer Hoca'yı buz gibi havaya çıkardılar. "Hocam kalkın, kendinize gelin hocam. Allah'ım sen yardım et." Gözlerini açtı. "Hocamız iyi. Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Sana şükürler olsun," diyordu Muhammed. Bir dram yaşanıyordu. İçi küfür dumanıyla dolu olanlar puslu havayı kaosu severlerdi. Ebu Zer Hoca yavaş yavaş kalktı, sağ omzunu tuttu. Boynunu hareket ettirdi. Ağlayan gençlere gülümsedi. "Bir şeyim yok gençler, bir şeyim yok. Allah'a hamdolsun, ben iyiyim, telaş etmeyin. Hocam, gerçekten bir şeyiniz yok değil mi? Birkaç serseri aklınca bizi yıldırmak istiyor. Bunlar da geçecek. Hocam, biz gördük, onları kaçarken gördük." Bu işi yapanları gayet iyi biliyordu. Çekilen bu çileler, acılar, gönüllerdeki imanı pekiştiriyor, sabırlarını biliyor, zalimlere ve uşaklarına balyoz olup indiriyordu. Gençler Ebu Zer Hoca'yı eve bıraktılar. O gün okula gitmediler. Kitap evini temizleyip yeniden düzenlediler. Akşama kadar öfkeli bakışlarla olayı değerlendirdiler. Hele cami gençleri, mahalledeki gençler de olayın üzüntüsünden Ebu Zer Hoca'nın evine koşmuşlardı. Bazı delikanlılar düzenli olarak kendi aralarında Ebu Zer Hoca'yı yalnız bırakmama kararı aldılar. Gözü pek olan delikanlılar sitem ediyorlardı. "Hocam, biz niye susuyoruz? Kimlerin bu dümende olduğunu biliyoruz. İzin verin karşılık verelim. Hep ezilen taraf biz mi olacağız? Bunlar bizi rahat bırakmıyorlarsa biz niye onları rahat bırakıyoruz? Şımarıp sizlere kadar el uzattılar. Yanlarına mı kalacak?" Ebu Zer Hoca gençlerin duygularını biliyordu. Gençlerin samimiyetini de. Onlara izin vermesi takdirinde çok şey yapacaklarından emindi. Bu yaşlardaki gençlerde fedakarlık, cesaret en doruk noktasındaydı. Mürted örgüt gençlere bu yönden yaklaşarak onları örgüt adına harcamıyor muydu? O gençlere duygularıyla değil, akıllarıyla ve imanlarıyla hareket etmelerini kavratmak istiyordu. Yeni bir aşamada olduklarını fark etmişti. Büyük bir enginlik ve bilgelikle nebevi metodu toplanan gençlere tavsiye ediyordu. "Kardeşlerim," dedi. "Samimiyetle inanıyorum. Ancak size duygularınızı bir kenara bırakıp aklınıza göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Duygular ani patlar ve ani fren yapar. Duygularıyla bu yola girenler çabuk parlayıp çabuk sönerler. Aklıyla, bilgisiyle, imanıyla hareket edenler her zorluğun altından yavaş yavaş kalkıp istikrarla davaya hizmet ederler. Şu aşamada bize düşen güzel bir sabırdır. Kardeşlerim, imanın başı sabırdır. Sabırlı olmayan kişi imanının ağırlığını taşıyamaz. Seyyid Kutub'un dediği gibi, Mekke'de neden cihat yoktu, sadece iman ve akide vardı? Çünkü birer fidan gibi yavaş yavaş yetişen Müslümanların her yönüyle adeta pişmeleri gerekiyordu. Kabiliyetli denenmeyene iş verilmez. Sınanmayana görev verilmez. İslam'ı yaşamak, Kur'an'ı omuzlarında taşımak, Resulullah'ın izinden gitmek ancak sağlam bir imanla olabilirdi. O iman sabırla, ihlasla, fedakarlıkla yoğrulmalıydı. Nitekim o küçük zümre Mekkeli müşriklerin işkencelerinde, eziyetinde saf altın gibi bir imana sahip oldular. Sağlam ve sarsılmaz bir akide. Artık her göreve ve her zorluğa hazırdılar. Sabır, iman ve ihlas onların her zerresine yerleşmişti. Tarihe bir bakın. İsmi ilk aklınıza gelen sahabeler kimdir? Mekke'nin işkencehanelerinde başarıyla geçenler değil mi? Onlar her binanın temel taşı, her mücadelenin bel kemiği oldular. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebük'te onlar vardı. Onların iman gücü vardı. Müşriklerin baskısına, eziyetine sabreden sahabeler bereket gördü. Onlar işkence gördükçe kalpler onları ısındı. Onların imanlarının azizliğini görenler iman etmeye koşuyorlardı. Bizler de müsbet hareket edersek, Kur'an ve sünnete riayet edersek o zaman halk zalimle mazlumu ayırır, doğru tarafı bilir ve tutması gerektiğini anlar. Görüyorsunuz sadece bu küçük olay nasıl bereket saçıyor. Gönüllerinizi nasıl da İslam'la ihya ediyor ve halk gelip soruyor, ne yapabiliriz diyor. Tepki vermek istiyor. Benim bu canım ve canımız Peygamber aleyhissalatü vesselamla ashabının bedeninden daha değerli değildir. O Resul'ün bedenine deve işkembeleri saçtılar. O nurani bedene taş attılar ama o kutlu insan sabretti. Bize sabrı öğretti. Bakınız üstadın başında böyle bir mesele geçiyor ve himmetini ne güzel şekilde açıklıyor. Üstad mahkemeye çağrılıyor. İhtiyardır, zayıftır. Ayakta duramadığı için bir iskemleye oturuyor. Bir hakim ona hakaret edercesine neden ayakta beklemiyor diye görevlilere kızıyor. Üstad hakimin merhametsizliğine kızıyor ama dışarı çıktığında pek çok Müslüman şefkatle, kardeşçe ve merhametle ona baktığını, orada toplandığını ve oradan dağılmadığını görüyor. O an kalbindeki hakikatler doğuyor. Birincisi, bu insanlar tehlikeli asır olmasına rağmen ebedi saadeti istiyorlar, imanı arıyorlar. Aralarında Risale-i Nur'u buldukları için o hizmeti görene de çokça iltifat ediyorlar. İkincisi, her ne kadar ihanet etmek isteyenler kötü muamele etse de, onun halk nezdindeki değerini düşürmeye çalışsa da, hakikat ehli olan Müslümanların gelecekte onu takdir etmekte olduğunu görüyor. Bizim bir parça hizmetimiz olmuş. Bir hakaret görmüşüz. Bunun için kalkıp gururla, öfkeyle tepki verecek değiliz. Başımıza gelenler bize zarar vermeyecektir. Velev ki canımız da gitsin. Nasıl olsa bir gün ölüm gelecek. Mücadele içinde gelmesi ne güzel olur. Üstad Hasan el-Benna, hedefimiz şehit olmaktır derdi. O arzuyla dopdolu olduğu için önüne gelen her engeli aştı ve hedefine ulaştı. Gençler, zaman sabır zamanıdır. Tohumu toprağa gömme zamanıdır. Çiçekler baharda gelir gençler. Sizler bu dönemde, karanlık gecede, zemheri soğuğunda yeşeren güllersiniz. Siz gelecek için ateşte yeşeren umutlarsınız. Çalışın, çabalayın, okuyun, anlatın. Direnin, devam edin ve başınıza gelenlere sabredin. Sabır, sabır, sabır. Olayın ardından halkın Ebu Zer Hoca'ya daha çok teveccüh ettiğini gören Mürted Örgüt yeni bir taktik tertiplemişti. Bu kez Müslüman grupların arasına açmayı iş edinmişlerdi. Grupçuluğu tahrik etmek istiyorlardı. Farklı gruplardaki Müslümanların iş yerlerine tehdit mektupları bırakıp yakma girişiminde bulundular. Ebu Zer Hoca hemen tepki verince tüm Müslüman gruplar aynı tepkiyi verdiler. Mürted Örgüt, Ebu Zer Hoca'ya açık bir tehdit mektubu gönderdi. Sizinle beraber hareket etmeyen diğer gruplara neden sahip çıkıyorsunuz? Onlarla aramızdan çekilin diyorlardı. Onların nasıl bir senaryo hazırladığını anlayan Ebu Zer Hoca sert bir cevap verdi. Biz Müslümanız. Gücümüz olduğu müddetçe her Müslümanın canını, malını, namusunu korumayı üzerimizde bir farz olarak biliriz. O Müslüman fert veya grup yanımızda olsun veya olmasın, bu kararımızı değiştirmeyecektir. Mürted örgüt, kalkıştığı her eylemde zarar ettiğini gördükçe hırçınlaşıyor, çalışma alanı daralıyordu. Yeni eylem ya da planları hazırlamak peşindeydiler. Muhammed zaman içinde Orhan Hoca'nın haklı çıktığını görüyordu. Bu kez Kamil ve arkadaşları onu açıkça tehdit etmeye başlamışlardı. Onun Ebu Zer Hoca ile olan ilişkisi ortadaydı. Bu birilerinin kulağına gitmişti. Şubat'ın ortasıydı. Soğuk kış kendini daha çok hissettiriyordu. Geç saatlere kadar derslerine çalışan gençler uyumuşlardı. Muhammed'in ise gözleri uyku tutmuyordu. Düşünüyordu annesini, abilerini, kız kardeşini ve sonra yaşadıklarını. Yavaş yavaş uykuya daldı. Şubat'ın 14'üydü. Dışarıda kar tepelerini sağa sola savuran bir fırtına vardı. Pencereler, camlar ve kapı tokurdayıp duruyordu. Oda sık sık uyanıyordu. İçerisi soğumuştu. Battaniyeleri iyice kendine sardı. Uykusunu bölen fırtına yüreğine korku veriyordu. Sabah namazına daha çok vardı. Gece iki sularında kapının tıklandığını duydu. Hafif bir tıkırdıydı. Rüzgar mıydı, bir başkası mıydı çözemedi. Kapı zorlanıyordu sanki. Kalktı, pantolonunu giydi, kışlık çoraplarını çabucak ayağına geçirdi. Annesinin kendi elleriyle ördüğü benekli yeşil yeleğini üzerine aldı. İçinde heyecanla karışık bir korku hissi vardı. Belki de Ebu Zer Hoca'dır diye acele etti. Onu bu soğukta nasıl bekletirdi? Onu bu saatte buraya getiren neydi? Kendine göre hayallere kapıldı. Arkadaşlarını uyandırmamaya dikkat ederek adımlarını attı. Salona geldi, kapı hafiften çalınıyordu. Ebu Zer Hoca mıydı yoksa başkası mıydı? Tereddüt etti. Salonun elektriğini açtı, kapının mandalını tuttu. Kim o? Dedi. Ben, abin Salo. Yavaşça aç, kimse duymasın. Ses kısıktı ve fırtınanın vızıltısıyla karışıp onun kulağına gelmişti. Salo abisi miydi? Ondan haber alamamıştı. Sınırın ötesine gittiğini düşünmüştü. Kaçıp gelebilir miydi ya da evini bilir miydi? Düşünürken mandal elinde geriye kaydı. Kapı artık açılmıştı. Biziz, dedi bir ses.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı. 21. Bölüm.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

25. Bölüm. Hattab'a göre Zeyd, yediği dayaktan sonra akıllanmalıydı. Heyhat ki yine o eski havadan üflüyordu. Bir İbrahim dini tutturmuştu. Orada burada oturuyor, İbrahim'in dininden bahsediyor, putların taşlardan ibaret olduğunu açıkça söylüyordu. Hattab, onun ikinci bir terbiyeye muhtaç olduğu kanaatine varmıştı. Kendisi güçlü kuvvetliydi. Çınar dalı gibi bir delikanlı olan oğlu Ömer'i bile evire çevire dövdüğü oluyordu. Ancak Ömer, dayak yerken babasına duyduğu hürmet sebebiyle mi el kaldırmıyordu, yoksa güç yetiremeyeceğini bildiğinden mi? Gerçekten de güçlü kuvvetli, kuvvetinden daha çok cesaretli olan Hattab, Zeyd'i tekrar önüne aldı. İkinci bir defa daha dövdü. Bu dayağı tehditlerin çevirdiği bir nasihat takip etti. Bu da olmayınca tekrar dayak yedi Zeyd. Ve ''Artık Mekke toprağına ayak basmayacaksın. Çünkü adam olmayacağın belli oldu.'' sözleriyle kovuldu. İşin ucunda ölüm vardı. Bu sebeple Zeyd vatanından ayrıldı. Ancak Mekke'den uzaklaşmayı hiç düşünmüyordu. Mekke yakınında mağaralarda yatıp kalkıyor, ara sıra gözlerinden dökülen yaşların eşlik ettiği yanık beyitler söylüyordu. Dünyada tek arzusunun gönderilecek son peygambere kavuşabilmek, onun ayaklarının tozlarını gözlerine sürme niyetiyle çekmek olduğunu semalara baka baka tekrarlıyordu. Hattab, Mekke'ye gençlerinden bir grup meydana getirmiş, Zeyd'i her gördükleri yerde taşlamaya memur etmişti. Zeyd, bir haber alabilirim ümidiyle her gelişinde bu ipsizleri karşısında buluyor, onların taşlarına hedef oluyordu. Birkaç defa denedi bunu. Her birinde karşısına onlar çıktılar, dövdüler ve kovuldular. Zeyd tekrar Şam taraflarına yöneldi ve dilinde şu beyitler vardı. Olaylar akıl süzgecinden geçirildiği takdirde ben bir Allah'a mı yoksa bir tane ilaha mı kul olurum? Ben Lat'ı da uzayda terk etmiş bulunuyorum. Cesaret ve sabır sahibi kişi işte asıl bunu yapmalıdır. Ben ne uzayı ilah kabul ederim ne de onun iki kızını. Ve ne de beni Amr'ın bu iki putunu ziyarete giderim. Bizim bir Rabbimiz vardır ki ona inanıyorum. Çünkü aklım yürümektedir. Oralarda artık yeni bir din arama niyetinde değildi. Sadece içinde yanan ateşi hafifletmek istiyordu. Görüştüğü bir rahip, ''Nereden geliyorsun ey deveci?'' dedi. ''İbrahim oğulları yurdundan. Peki maksadın nedir?'' ''Gerçek dini aramaktayım. O halde sen yurduna dön. O dini getirecek olan peygamber ya çıktı ya da hemen çıkmak üzeredir.'' Zeyd hemen döndü. Ne olursa olsun Mekke'ye girecekti. İçinde büyük bir heyecan vardı. Attığı her adım onu harem sahasına yaklaştırıyordu. Ama Arz-ı Lahm denilen yere geldiği zaman alnına soğuk terler birikiverdi. Etrafını tanımadığı kimseler çevirmişti. Bunlar ihtimal ki soyguncuydu. Zeyd'i de tanımıyorlardı. Zeyd onlardan kurtulabilmek için her şeyini vermeye razıydı. Fakat adamların onu bırakmaya niyetleri yoktu. Elinde bulunan birkaç kuruş dünyalığın ötesinde neler istemiyorlardı ki? En sonunda Zeyd indirilen bir darbeyle dünyadan ebediyen ayrıldı. Bu sırada Kureyş, harıl harıl Kabe'nin tamiriyle meşguldü. Onun ölümüne ağlayanlar arasında Varaka bin Neffel de vardı. Ardından şu beyitleri söyledi. ''Ey Amr'ın oğlu, doğru yolu buldun, temiz bir hayat yaşadın.
kızgın ateşlerin bulunduğu cehennemden uzak kaldın. Bu netice senin bir olan ve dengi bulunmayan Allah'a inanman ve manasız putları olduğu gibi terk etmen sebebiyledir. Bazen insan yerin 70 kat altında bir vadide olsa bile Rabbinin rahmeti ona yetişiverir. Ficar Harbi'nin kahramanlarından diyebildiğimiz Ümeyye oğlu Harp, bir yolculuk esnasında ölmüş, yol arkadaşları onu öldüğü yerde gömmüşlerdi. Mekke'ye geldikleri zaman onun öldüğünü haber verdiler. Bu acı haberi alanlar onun kabrinin nerede olduğunu sorduklarında içlerinde şiire kabiliyetli biri şu beyitlerle cevap verdi. Ve kabri Harbin bir mekain kavr. Veleyse kurbe kabri Harbin kavr. Harbin mezarı ıssız bir çöldedir. Onun mezarının yanında bir başka mezar bile yoktur. Böyle tarif etmeye mecburdular. Çünkü tekrar gitseler yerini kendileri de bulamayacaklardı. Artık Emevilerin reisi Harbin oğlu Ebu Süfyan olmuştu. Mekke'de ismi sayılabilecek ilk 10 kişiden biri Ebu Süfyan olabilirdi. Kabe'nin yapımını takip eden günlerde Sakif kabilesinin meşhur şairi Ümeyye bin Ebi Salt, Ebu Süfyan'la birlikte Şam yolundaydı. Bir Hristiyan köyünde mola vermişlerdi. Köyden gelen birkaç kişi ünlü şair Ümeyye bin Ebi Salt'a hürmette bulunmuş, hediyeler vermişlerdi. Bu arada kendisini de davet ettiler.

Bilal serildi ve yattı. Sabah olmuş, hala Ümeyye'yi uyku tutmamıştı. Yüzü üzüntülü olduğunu anlatıyordu. O konuşmuyor, Ebu Süfyan da bir şey söylemiyordu. Nihayet Ümeyye sessizliği bozdu. ''Yola çıkmayalım mı?'' ''Arzu edersen çıkabiliriz.'' Ve yolculuk başladı. İki gece yol gidildi. Ümeyye hala konuşmuyor, devamlı düşünüyor. Üçüncü gece, ''Konuşsana ey Ebu Süfyan!'' dedi. ''Sen konuşacak mısın Ümeyye?'' ''Vallahi yanına girdiğin o arkadaşından sonra diline kilit vuruldu sanıyordum. Hiç seni o suratında görmüş değildim. Anlatır mısın neler olduğunu?'' ''Bana olan bir şey yok.'' ''Ben sadece o büyük dönüşten korkuyorum.'' ''Hangi büyük dönüşten?'' ''Öldükten sonrakini diyorum.'' ''Öldükten sonra tekrar dirilme konusunda sen ciddi misin?'' ''Evet, vallahi öleceğim. Sonra tekrar diriltileceğim.'' ''Benim vereceğim emniyete razı olsan iyi edersin.'' ''Nedir o emniyet?'' ''Öldükten sonra bir daha asla dirilmeyecek ve hesaba çekilmeyeceksin. Bundan emin olabilirsin.'' Ümeyye acı acı güldü. ''Eğlenme benimle Ebu Süfyan. Yemin ederim ki herkese öldükten sonra tekrar hayat verilecektir. Hesap görülecek. Ve sonunda da insanların bir kısmı cennete, diğer kısmı cehenneme girecektir.'' Ebu Süfyan alaylı bir ifadeyle sordu. ''Senin bilgin arkadaşa göre sen cennette mi yoksa cehennemde mi yer alıyorsun?'' ''Buna dair ne arkadaşımın bir bilgisi var ne de benim.'' Konuşma burada bitti. Ümeyye Ebu Süfyan'ın vurdum duymaz haline karşı üzgün, o da Ümeyye'nin dut yemiş bülbül gibi susmasına bıyık altından güler bir halde bir zaman yol aldılar. Şam'dan dönüşte yine bir köye uğradılar. Ümeyye yine dertli döndü oradan. Ebu Süfyan artık onun derdini biliyor, büyük dönüş hikayesini tutturacak diye de bir şey sormuyordu. Sessizliği yine Ümeyye bozdu. ''Ne dersin ya Ebu Süfyan? Şöyle bir ön tarafa geçsek?'' Ön tarafa geçtiler. ''Konuşsana ey Ebu Süfyan. Ne konuşayım? Senin eski hikayeden mi?'' ''Utbe bin Rebiya'yı anlat. Zulümden, haksızlıktan kaçınan bir kişi midir?'' ''Evet, vallahi dediğin gibidir.'' ''Akrabaların hukukunu gözetir. Akrabalığa riayet eder mi?'' ''Evet, Rebiya'nın oğlu cidden öyledir.'' ''Anası babası yoluyla şerefli bir soya sahip midir?'' ''Evet, öyledir.'' ''Kureyş içinde ondan şerefli olan bir kimse biliyor musun?'' ''Hayır, bilmiyorum.'' ''Fakir ve muhtaç bir kişi midir?'' ''Hayır, geniş bir serveti vardır.'' ''Yaşını biliyor musun?'' ''Epeyce ileridir.'' Bu kadar soru ve cevaptan sonra Ümeyye mırıldandı. ''Mal ve yaş. İşte Ukbe için iki büyük kusur.'' Ebu Süfyan dayanamadı. ''Halt etmişsin. Hiç de öyle değil. Mal ve yaş Utbe'ye sadece şeref getirmiştir.'' Ümeyye Ebu Süfyan'ı sözdü. ''Ben sözümü bilerek söylüyorum. Doğru söz benim söylediğim sözdür.'' ''Senin dilinin altında bir bakla var Ümeyye. Hadi güzelce anlat ne söylemek istediğini.'' Ümeyye itiraz etti. ''Hayır, ileride olacak hadiseler sana benim söyleyeceklerimi hatırlatacaktır. O zaman söylediklerimi düşün.'' ''Canım, bir şey söylemedin ki. Beni düşünceli gördüğün zaman görüştüğüm alime beklenen peygamberden bahsetmesini rica ettim. Aramızda şu konuşma geçti. O Arap milletinden bir adamdır. Canım, Arap olacağını ben de biliyorum. Hangi Araplardan?'' ''Arapların hac etmek üzere gidip ziyaret ettiği bir beytin bulunduğu yerden.'' ''Evet, bizde de Taif şehrinde Arapların ziyaret ettikleri bir beyt vardır. O Kureyş kabilesindendir.'' Buraya kadar olanları anlatan Ümeyye sözlerine şöyle devam etti. ''Tepemden kaynar su döküldü sandım. Ömrümde bu derece sarsılmamıştım. Dünya ve ahiret saadetini elimden kaçırdığıma kesin olarak inanmıştım. Çünkü bu son peygamberin bana verileceği konusunda oldukça ümitliydim.''

dedim ki, ''Peki anlat, bu peygamber nasıl olacaktır ve kimdir?'' Orta yaşlarına ulaştığı zaman peygamberliğin verileceği bir insandır. Zulmetmekten, haksızlıktan sakınır. Akrabalık haklarını gözetir. Gözetilmesini tavsiye eder. Fakirdir. Ana baba tarafından şerefli bir soya sahiptir. Halk arasında bir seviyesi vardır. Yardımcısı çoğu zaman meleklerdir. Ümeyye, senin bu dediklerin batıl. Uydurma hikayelerdir. Eğer Allah bir peygamber gönderecekse, hiç şüphe etme. Yaşlı ve şerefli olanı seçer.

Ukas, Arapların uzun yıllardan beri devam edip gelen panayır yeriydi. Orada alışverişin her çeşidine rastlamak mümkündü. Uzak yerlerden çölleri aşıp gelen kervanlar, Şam'dan Yemen'e kadar pek çok şehrin ve kasabanın mahsulatını, mamulatını orada bir araya getiriyordu. Şam-Yemen arasında uzanan yüzlerce kilometrelik uzun mesafe, Ukaz'dan daha geniş bir pazarı tanımıyordu. Bu kadar kalabalık, müşterisi bu kadar çok çeşitli bir pazarı yüzyıllar boyunca Arap milleti bilmiyordu. Bir tarafta yiyecek ve giyecekler, diğer tarafta kadınlı erkekli ve çocuklu esirler ve köleler alıcılarını bekliyordu. Diğer tarafta hayvan pazarları vardı. Bu arada her tarafta kazanlar yanıyor, gelene gidene yemekler ikram ediliyordu. Hususi olarak vazife verilen kişiler. Yiyeceği olmayanlar, yatacak yeri olmayanlar, borcuna yetecek parası olmayanlar buraya gelsin. Düşmanlarından korkanlar buraya, hürriyetini kurtaracak para bulamayanlar buraya, filan zatın yanına gelsin diye bağırıyorlardı. Şairler şiirlerini okuyor, hatipler yüksek yere veya bir devenin üzerine çıkmış konuşma yapıyorlardı. Hatice'nin mallarını pazara getirmiş olan büyük emin, Ebul Kasım Muhammed bin Abdullah da bu sene Ukaz panayırında bulunuyordu. Meydanda kırmızı bir deve üzerinde halka hitap eden bir ihtiyarın sözlerini sonuna kadar dikkatle dinledi. İyad kabilesinden meşhur Kus bin Said'di. Arap kabileler arasında güzel konuşmasıyla ün yapmıştı. İhtiyar, Arap edebiyatı için güzel bir örnek teşkil eden konuşmasına şöyle başladı. Ey insanlar! Dinleyin ve belleyin. Bir şey öğrendiğiniz zaman ondan faydalanın. Hiç şüphe etmeyin ki yaşayan ölür. Ölen geçip gider. Gelecek olan neyse o gelir. Yağmur ve bitki, yiyecek ve azık, babalar ve analar, topluluklar ve dağınık halde olanlar, ibret verici deliller, sonra yine deliller. Gökte haber var, yerde ibret. Karanlık gece, burçlarıyla birlikte gök, vadileriyle birlikte dünya, dalgalarıyla denizler. Bana ne oluyor? İnsanların gittiğini görüyorum. Halbuki bu adamlar bir daha dönmüyorlar. Orada kalmaya razı oldular da mı kaldılar? Yoksa bırakıldılar da uykuya mı daldılar? Kus gerçek bir yeminle, doğruluktan ayrılmayan, günahla ilgisi olmayan bir yeminle yemin ederim ki Allah'ın bir dini vardır ve o din şu dininizden daha sevimlidir. Bir peygamberi vardır ki zamanı gelmiş, gölgesi üzerinize düşmüştür. Ona yetişen ve iman edene, onun tarafından hidayete kavuşturulana ne mutlu. Ona karşı çıkan ve isyan edene de yazıklar olsun. Gaflete düşenler, geçmiş asırlar ve o asırlarda yaşayan ümmetler helak olmuşlardır. Ey İyad topluluğu! Hani nerede analar, babalar, dedeler? Nerede şiddet saçan firavunlar? Nerede sağlam sağlam bina yapan, süsleyip yaldızlatanlar? Hani nerede, evlat nerede, azıp kuduran, toplayıp yiyen ve ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Nemrut nerede, hani? Onlar sizden daha zengin, daha uzun ömürlü değil miydiler? Dünya değirmeni onları göğsünde öğüttü. Karşı durulmaz baskısı altında parçaladı. İşte onların çürümüş haldeki kemikleri, boş ve ıssız kalan evleri ki, şimdi oraları uluyan kurtlar şenlendirmekte. Hayır, iş sizin bildiğiniz gibi değildir. Bir tek Allah vardır. İbadete layık olan O'dur. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Geçen ümmetlerde bizim için ibret bakacak misaller vardır. Ölüme giden ve dönüşü olmayan yollar gördüğüm, kavmimin küçük büyük hep bu yollara koyulduğuna müşahede ettiğim, gidenin geri dönmediğini ve kalanın da baki olmadığını farz ettiğim zaman kesin olarak inandım ki, İnsanların başına gelen ölüm beni de bulacaktır.
Kus bin Said'e sözlerini böyle bitirdi. Garip olan şu ki Allah'ın bir peygamberi vardır. Zamanı pek yakındır derken kendini dinleyenler arasında o şanlı nebinin, o alemlere rahmet olacak büyük Resulünde bulunduğundan herkes gibi kendisi de habersizdi. Hatta birkaç yıl içinde vazife alması ezeli takdir gereği olan büyük peygamber bile. Bu panayırda 36-38 yaşlarında olan El-Emin, Kus bin Said'in dile getirdiği hakikatleri zaman zaman düşünmüştü. İnsanlar gerçek manasıyla bir bataklığın içine gömülmüşlerdi. Gittikçe batmaktaydılar. Bu acı hayatın bütün düzeni, kendi varlığından bile habersiz, cansız taşların ibadete layık birer mabut olduğu inancına kalbinde yer vermekteydi. En küçük sebep bir anda büyütülerek kavga çıkartılabiliyor. Hatta bir insanın hayatına mal olabiliyordu. Küçücük yaşta canlı canlı kumlara gömülen kız çocukları vardı. Gittikçe de yayılmak üzereydi. Şarap, her meclisin en başta gelen ve vazgeçilmez içkisiydi. İçmeyenler parmakla gösterilecek derecede azdı. Allah'ın birçok faydalar yarattığı güzel hurmalar, üzümler, önce leş haline getiriliyor, sonra içiliyor, bu defa da içenler leş gibi oluyordu. İnsanlar hayvanlar gibi pazarlarda satılıyor. Daha sonra alanlar tarafından yine hayvanlar gibi kullanılıyorlardı. Bu zavallı kölelerin de kendileri gibi birer insan oldukları düşünülmüyordu. Sağda solda bazı kıpırdanışlar vardı. Fakat bunlar halkın derdine derman olacak durumda değildi. Bir hatem tayinin şan ve şeref davasıyla dillere destan olacak derecede cömert oluşu, bir Zeyd bin Amr'ın öldürülmek istenen çocuklardan bir ikisine sahip çıkarak kurtarması, bir Ebu Bekir'in insan haysiyetini yakışmıyor diyerek puta tapmaması, şarap içmemesi ve zinadan uzak durması, bir Kus bin Said'in uzakta gelmesi pek yakın olan bir peygamberden bahsetmesi. Evet, bunlar yetmiyordu. Bunlar akıp giden coşkun bir nehrin üzerinde bulunan köpüklerden ibaretti. Bütün şiddetiyle kudurmuş gibi akan bu sefalet ırmağının önü muazzam bir setle kapatılmalı, durdurulmalı. Onda bulunan ve rastladığını deviren enerji belli bir düzene konularak insanlığın hizmetine sunulmalıydı. Bu da Allah'ın yardımına mazhar olmuş bir peygamberin yapabileceği bir işti. Muhammed El-Emin hayatının 39 yılını ve 6 ayını geride bırakmıştı. Oldukça sarsıntılı bir hayatın dalgalar arasında bugüne ulaşmıştı. Doğmadan babasını, 6 yaşta annesini, 8'indeyken dedesini kaybetmenin üzüntüsünü duymuş. Ebu Talib'in evinde 25 yaşına kadar fakir bir hayat sürmüş. Daha sonra Hatice ile evlenerek onun geniş servetini idare etmişti. Okuma yazma bilmiyordu. Bu konuda hiç kimseden ders almamıştı. İyi bir terbiye görmesi için hiç kimsenin yanına gönderilmemişti. Ancak buna lüzum da yoktu, imkan da. Çünkü her haliyle gıptaya değer bir edep örneği olarak yetişmişti. Hiç kimsenin ona edep muallimi olması düşünülemezdi. Etrafında onun her halini göz önünde bulunduran, önüne gelene bir lakap takan halk, uzun tecrübeler sonunda ona da El-Emin lakabını uygun bulmuşlardı. Ona El-Emin denmesi üzerinden nice nice yıl geçti. Hiç kimse onun bu lakaba layık olmadığını görmedi. Düşünmedi. Bu lakabı ona verirken, "Düşünmemişiz, yanılmışız," demedi.

Aydınlığa Doğru isimli programımızın 25. bölümünü dinlediniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Royalizbex ABS plastik valiz üretimi. Royalizbex sundu. Royalizbex sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Yiğitler kapı ve kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İslam'ı temsil edebiliyor muyuz?
1: Edemediğimiz hepimizin malumu aslında. Bu soru bize bir sorulduğu zaman, soru olarak bunun muhatabı olduğumuz zaman, eğer gerçekten bu işin ızdırabını çekiyorsak zaten bir sarsılırız. Bugün İslam'ın gerçekten temsiliyet adına bir problemi var. Bu aziz dine mensup olanlar bu dinin azametine, yüceliğine uygun bir biçimde bir temsiliyet, bir hayat, bir örneklik ortaya koyamıyorlar. Asr-ı Saadet'le bugünün dünyasını bu manada mukayese ettiğimizde, Asr-ı Saadet'te din konuşuluyordu ama konuşulduğundan daha fazla din yaşanıyordu. Bugünün dünyasına geldiğimizde din konuşuluyor ama konuşulduğu kadar yaşanmıyor. Bugün hayatımızda güzel örnekler o kadar az ki, ne biz çoluk çocuğumuza güzel örnek olabiliyoruz, ne bir yerde bir memursak, bir amirsek, bir işçiysek, bir işverensek, hayatın içerisinde neredeysek, orada inançlarımızın bizden istediği, inancımızın bize yüklediği mükellefiyet çerçevesinde bir duruş ortaya koyamıyoruz. Bakın, bir mukayese yapabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum. Bir sürü örnek verilebilir ama bu örnek belki biraz daha çarpıcı olduğu için biraz bu temsiliyet meselesini de muhasebe yapmamıza vesile olsun diye bu örneği vermek istiyorum. Bedir gazvesinden sonra Müslümanlar Medine'ye 70 esirle döndüler. Netice itibariyle bu esirler biraz Medine'de kalacaklar. Fidyeleri ödendiği zaman da geri gidecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 tane Mekke müşriğini, esir olan Mekke müşriğini evlere dağıttı. Medine'deki evlerde bir miktar kalmalarını istedi. Efendimizin bunu yapmasındaki maksadı anlamış olmanız lazım. Müslümanları görsünler. Nasıl ahlakları var? Aileleriyle münasebetleri nasıl? Çocuklarıyla münasebetleri nasıl? Çevreyle münasebetleri nasıl? Eşyayla münasebetleri nasıl? Allah'la iletişimleri nasıl? Birbirleriyle münasebetleri nasıl? Bunu görsünler. Görsünler ki bu noktada zihinlerinde eğer bir ön yargı oluşmuşsa, yüreklerinde ön yargı olmuşsa bu dağılmış olsun. Allah aşkına bugün bizi görüp de imanla tanışabilecek kaç tane insan çıkar içimizden? Biz etrafımıza baktığımız zaman kendimize de çocuklarımıza da örnek olarak gösterebileceğimiz ne kadar insan var? Ama bunu artık arayacak bir durumumuz yok. Mesele şu, ciddi bir temsiliyet problemi yaşıyoruz. Bu temsiliyet probleminin altından kalkmak için kimselerden bir şey beklemeden benim temsil etme sorumluluğum var diyerek bu sorumluluğa kendimizi muhatap kılıp gereğini yerine getirmek durumundayız. Eğer bunu yapmazsak İslam'ı konuşanlarımız çok olacak, rivayet edenlerimiz çok olacak, belki tebliğ edenlerimiz de çok olacak ama temsiliyet hiçbir zaman hak ettiği değeri ve kıymeti bulmayacak. Eğer bir din yaşantı adına örneklik noktasında hayatta karşılığını bulmayacaksa o din İnsanlara nasıl gerçek manada tebliğ edilmiş olacak? Dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir problemimiz olduğu hepimizin malumu ama bu malumu artık bizim başka bir noktaya doğru kaydırmamız gerekiyor. Benim güzel kardeşlerim, şu hakikati biliyorsunuz ama bir de bu kardeşinizden bir daha duyun. İslam bugün dünyanın dört bir tarafına yayıldı elhamdülillah. Sayı itibariyle Müslümanların sayısı dünya nüfusunun %20 küsürünü oluşturuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu kadar kalabalık bir kitlenin, bu kadar kalabalık bir nüfusun ve dünyanın her tarafına giden bu İslam'ın ordularla gitmediği hepimizin malumu. İslam iki zümreyle yayıldı dünyaya. Bunlardan bir tanesi sadık tüccarlar, bir diğeri ise amil alimler. Sadık tüccarlar güvenilir, emin tüccarlar, amil alimler ise yaşayan hocalar. Söylediklerini hayatlarında oluşturan insanlar, söylediğine insanları davet edenler. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den veraset adına o nebevi mirası alıp gereğini yerine getiren insanlar. Eğer yeniden istiyorsak İslam'ın muhataplarda yankı bulmasını, yeniden istiyorsak bu noktada bazı şeylerin oturmasını, yapacağımız şey belli. Bu temsiliyet problemini, bu temsiliyet sorununu çok iyi fark edeceğiz ve temsil etmenin gayret ve mücadelesini vereceğiz. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken, onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken, onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
2: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Vuslat FM 101.1.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

bun emir berê şeytan azadiya insan birin zulüm zuhar kirne kar dünya kirin zindane riya rabbi haberdan riya hakku azadi ev erdavet beheşti ava kirin uyrane.

hekoşina insandan pır dama azad kirin. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, ji qevmu eşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hocam, bazı insanlar cinleri gördüklerini, onlarla bir takım ilişki ve iletişim içinde olduklarını söylüyorlar. Bu mesele doğrusu kafama takılıyor, zihnimi kurcalıyor. Cinleri görmek, anlattıkları şekilde bir ilişki ve iletişim kurmak mümkün mü?
1: Bu konuda insanları ikiye ayırmak gerek. Birincisi, cinleri gördüğünü ve kendisine ve eşyalarına bir şeyler yaptığını söyleyen sıradan insanlar. İkincisi ise, cinler üzerinde tasarrufta bulunduğunu söyleyen ve halk arasında cinci veya medyum denilen insanlar.
0: Ben her ikisini de kastediyorum efendim. Birinci durumda olmaktan korkuyorum. İkincisini de acayip merak ediyorum.
1: Her iki durumda kişisel bir tecrübeden ibaret görünüyor. Bu insanların ne gördüğünü ve nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bize anlatılanların gerçekliği konusunda da kesin bir kanıya varmamız zor. Çünkü bunlar tamamen kişisel çerçevede tecrübeler. Tıpkı rüyalar gibi. Bir başkasının rüyasını görmek ve onun gerçekliğini tespit etmek ne kadar imkansız ise, bu kişilerin gördüğünü ve anlattıklarının gerçekliğini tespit etmek de o kadar zor.
0: Peki bu konuda hiçbir söz söyleme imkanımız yok mu?
1: Elbette var. Bu konu tamamıyla gaib. Yani bizim beş duyumuza ve algılarımıza kapalı. Dolayısıyla kişisel tecrübeler üzerinden giderek bir şey söyleyemeyiz. Bu gibi kapalı gaib denilen hususlarda kesin bilgi ancak Allah'ın bize indirdiği ve Hazreti Peygamber'in bildirdiği ile sınırlı. Buna kitap ve sünnet bilgisi diyoruz. Ancak bu çerçevede konuşabiliriz. Bunların ötesinde söyleyeceğimiz her söz spekülasyondan ibaret olur. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir. Bir kere cin diye bir varlık var. Bunda kimsenin şüphesi olamaz. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da, rahmet elçisi de sünnet-i seniyyesinde bunların varlığını bize bildirmiş. Ancak normal şartlarda ve sıradan insanlar tarafından görünmeyeceği de bildirilmiş. İnsanların aklına şaşıyorum. Allah görünmez diyor, bunlar ille de göreceğiz deyip tutturuyorlar. Görünce ne olacaksa?
0: Ama hocam, Hazreti Süleyman görmüş, hatta çalıştırmış onları. Kur'an'da da geçiyor.
1: Aziz kardeşim, rahmet peygamberinin bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Bu onun yaptığı bir şey değildi. Yüce Allah'ın kutlu nebisini tasdik etmek ve desteklemek için böyle bir mucize yaratmasıydı. Şimdi bir insan çıkıp ben de bir işaretimle ayı ikiye bölerim diyebilir mi?
0: Bu iş Hazreti Peygamber'e has bir mucize hocam. Kim böyle bir şey söyleyebilir?
1: Peki böyle olmuyor da Hazreti Süleyman peygamberin bir mucizesi olan cinleri görmesi ve onları çalıştırmasını nasıl başkaları gerçekleştirecek? Kaldı ki selam üzerine olsun, rahmet nebimiz Muhammed'in dahi cinleri gördüğü sahabeden beri ihtilaflıdır. Nitekim amcasının oğlu ve sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Abbas, yüce nebi ne cinleri görmüş ne de onlarla yüz yüze görüşmüştür demiş. Ancak yine sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Mesud, yüce nebinin etrafına daire çizerek kendisini bir yere bıraktığını ve bu dairenin dışına çıkmaması hususunda sıkı tembihte bulunduğunu, ardından da cinlerle görüştüğünü fakat kendisinin onları göremediğini nakleder. Bu ikinci bilgiyi esas alsak bile, yüce nebi kendisi dışında sahabeden hiç kimsenin cinleri görmesine müsaade etmemiş. Bunu kendiliğinden yapması söz konusu değildir. Böyle yapması Allah'ın emri olsa gerekir. Çünkü o peygamberdir. Onun cinleri görmesi de Hazreti Süleyman'ın mucizesi gibi bir mucizedir. Bugün cinleri gördüğünü iddia edenler sahabeden daha öte kimseler midir? Ayrıca Yüce Rabbimiz Kur'an'da şeytan ve yandaşları onları göremeyeceğiniz yerden sizleri görürler diye bize bildirmiş. Büyük İmam Maturidi bu ayeti biz onları göremeyiz ama onlar bizi görmektedirler şeklinde yorumlamış.
0: İyi de hocam, Cin suresi var. Onu nasıl açıklayacağız?
1: Güzel kardeşim, Ahkaf ve Cin surelerinde geçtiği gibi, Peygamberimiz Taif yolculuğu dönüşünde, Batnun Nahle veya Hacun denilen yerde dinlenmiş ve orada sabah namazını kılmış. O sırada Yüce Allah'ın gönderdiği bir grup cin, gelip okuduğu Kur'an'ı dinlemişler. Aldıkları bilgiyi kavimlerine götürmüşler. Gelen bilgilere göre Hazreti Peygamber bu esnada ne cinleri görmüş ne de onlarla görüşmüş. Zaten ayetler bu olaydan sonra nazil olmuş. Kutlu Nebi ayetlerin nazil olması ile bu olaydan haberdar olmuş.
0: Hocam, var olan bir varlığı neden göremiyoruz?
1: Sadece göremediğimiz cinler mi?
0: Göremediğimiz birçok varlık var. En başta Yüce Allah'ı göremiyoruz.
1: Bilesin ki Yüce Allah bazı varlıkları görmemizi dilerken diğer bazılarını görmemizi dilememiş. Bizi görmekle de yükümlü kılmamış. Bir ayet veya hadis var mı cinleri görmemiz gerekir diye?
0: Peki de hocam, niçin yaratıldı bu cinler o zaman?
1: Yüce Allah Kur'an'da, "Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım," buyuruyor. Bize bildirilen hikmet bu. Bunun dışında mutlaka birçok hikmeti daha vardır. Çünkü Rabbimiz hikmetsiz bir şey yaratmaz. Ama bizim bilgimiz bu kadar. Yine Allah bilgin olmayan veya bilgi verilmemiş olan bir hususun peşine düşme buyuruyor. Öyleyse bunun gibi duyularımızla ve aklımızla kavrayamayacağımız hususların peşine düşmemiz bize bir şey kazandırmaz. Düşsek de bir şey öğrenmemiz mümkün değil.
0: İyi de hocam, keramet diye bir gerçeklik var. Keramet yoluyla görülemezler mi?
1: Büyüklerimiz keramet haktır demişler. Biz dahi bunu hak kabul ederiz. Ancak neyin keramet olduğunu, neyin olmadığını tam kavrayacak durumda değiliz. Çünkü kerametler de kişisel tecrübeler. O yüzden yine büyüklerimiz keşif, ilham, rüya ve kerametle amel olunmaz ve bunların üzerine hüküm bina edilmez buyurmuşlar.
0: Cin gördüğünü söyleyenler, onları ayakları ters, kaşları gözlerinin altında, burnu yukarı, kulaklarının kepçesi arkaya doğru, gözünün biri alnında, öteki kafasının arkasında ve her tarafı kıl içinde anlatıyorlar. Aslında insanlar kendilerine benzer bir şey anlatıyorlar. Sadece organlarının yerleri ve pozisyonları değişmiş. Hazreti Süleyman'ın çalıştırdığı cinler bu anlatılanlar gibi miydi?
1: Bu konuda bir şey söylemek oldukça zor. Zira Hazreti Süleyman'ın emrine verilen cinlerin şekillerine dair bir bilgimiz yok. Güvenilir kaynaklarda da bildiğim kadarıyla cinlerin şekillerine dair bir bilgi gelmiş değil. Bu noktada Büyük İmam Maturidi'nin ihtarına dikkat etmek gerek. Kur'an'daki kıssaları okurken çok dikkatli olunmalı. Kur'an'da geçtiği kabul edilmeli. Orada anlatılana bir takım ekleme veya çıkarmada bulunmak, kişiyi asıl olmayan bir şeyi söylemeye götürebilir. Hasılı cinler vardır, ötesini Allah bilir.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
3: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat Efendim.

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat Efendim.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Huslat FM.

Eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyim?